Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Şara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini arttırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Şara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keperdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız. Sizin...

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

vursa vursun leşleri, dağılsın keleşleri, pusucu kalleşleri, vur Allah aşkına vur.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şaran'ın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yüz yıldan sonrası kondu başına, hilali benziyor ayın beşine. Yıldızlar sürmedi kalem kaşını, mavi bayrak geldi bezen kalamız. Dalgalan bayrağımız, güven kalamız, toylu bayram ele gelen güllerimiz. Topla milleti, gülsün ellerimiz, heybeti de yaşa seni kalamız. Dünyalar durdukça durasın seni, topla Türkmeni. Gözü kör olsun sevmeyen seni, Allah saklasın seni kalamız.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini arttırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Şara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

yapılan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keperdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonu

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Ne pişkine, vur dönsünler şaşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağ olsun, çak Türklüğe çağ olsun.

Dertlerden dal sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkın. Arştan sonra gelir benim inşam, sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

başına arşı, gökyüzünü yıkacağız. Erisin damla damla kan.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini arttırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Şara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

yapılan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Türkiye. İyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, Bayır Bucağı'nın, Türkmen Dağı'nın sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve Bayır Bucakların anası Türkiye. Var olun, sağ olun.

Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dağda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede, dünyada yok emsali. Gökte kartal, yerde aslan, dağda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunun beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış, sesini güzel yurdumuzun dört bir köşesine duyurmuş yazarlarımızın hayat hikayelerini eserlerinden de örnekler vererek anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımızda karşınızdayız.
1: Bugünkü yazarımız kendi deyişiyle yeryüzünde bulunmaktan, otlara, sulara, ağaçlara bakmaktan hoşlanan Memduh Şevket Esendal.
0: Rumeli göçmeni çiftçi bir aileden olan Memduh Şevket Esendal, Emine Şadiye Hanım'la Kahya Beyoğlu Mehmet Şevket Bey'in oğludur. 1885 yılında İstanbul'da doğan Esendal, savaş yıllarının güç şartlarında kısa bir süre Edirne Rüştiyesi'ne gittiyse de ayrılmak zorunda kaldı, kendi kendini yetiştirdi. Kendi ifadesiyle ilk mektepte dahil hiçbir okuldan mezun olmamış, tam anlamıyla bir alaylı olarak yetişmiştir. Genç yaşta politikaya ilgi duyarak 1906 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Babası 1907'de ölünce ailesini geçindirebilmek için 1912'ye kadar çiftçilik yaptı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Anadolu illeri müfettişi olarak Anadolu ve Rumeli'yi dolaşıp toplumu yakından ve doğrudan tanıma fırsatı buldu.
1: Esendal Balkan Savaşı çıkınca İstanbul'a göç etti. Daha sonra tekrar memleketi Çorlu'ya döndü. Birinci Dünya Savaşı'nda ekip biçtiği topraklar askeri tarıma ayrılınca çiftçiliği bırakmak zorunda kaldı. Bu dönemde mecliste vilayetlerin temsili yerine mesleklerin temsili ilkesinin uygulanması için uğraşarak Esnaf Odaları Teşkilatı'nın kuruluşunda etkili oldu.
0: Mütareke döneminde damat Ferit hükümetinin kendisi hakkında tevkif kararı çıkarttığı için 1919'da bir süre kaçak yaşadı. İtalya'ya gitti. Milli mücadelede Mustafa Kemal'den aldığı bir mektuptan sonra 1920'de Ankara'ya gitti. Esendal aynı yıl Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk oltu elçisi olarak Azerbaycan'a gönderildi. Yurda döndükten sonra Mektebi Sultani ve Kabataş Lisesi'nde tarih ve coğrafya öğretmenliği yaptı. Nail Bey, Kara Kemal, Muhittin Birgen, Sadık Vicdani gibi eski arkadaşlarıyla beraber meslek ve halk gazetelerini çıkardı. Savunduğu düşünceler Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından olumlu karşılanmadı. İran, Afganistan ve Rusya'da elçilik görevlerinde bulundu. Elazığ ve Bilecik milletvekili olarak mecliste yer aldı. 1941'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri oldu. 1945'te kendi isteğiyle bu görevden çekildi. Ankara'da millet

0: İlk hikayesi Veysel Çavuş 1908'de Tanin gazetesinde yayımlanan Esendal, edebiyatçı kimliğiyle siyasetçi kimliğini ayrı tutmak için M.Ş.E., Mustafa Memduh, Mustafa Yalınkat, M. Oğulcuk gibi takma adlar kullandı. Ömer Seyfettin'le aynı dönemde yazdığı hikayelerini ve daha sonra yazdıklarını 1925'ten sonra yayımlamaya başladı.
1: Uzun bir suskunluk döneminden sonra Ayaşlı ve Kiracıları adlı eseriyle 1942 yılında düzenlenen roman yarışmasında beşincilik ödülünü aldı Esendal. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'da Ayaşlı İbrahim Efendi adında biri 9 odalı bir apartman dairesini oda oda kiraya vermektedir. Bir köy ağasının oğlu olan Ayaşlı İbrahim, eşkıyalık, zaptiye çavuşluğu, arzuacilik, otelcilik gibi türlü boyalara boyanmış, şaşılacak bir beceriklilikle yeni zamanın şartlarına ayak uyduran birisidir.
0: Odalarda romanın anlatıcısı banka memuru, eski bir çiftlik sahibi olan Hasan Bey, konsolos Şefik Bey, odun ve kömür satıcısı Abdülkerim'le karısı İffet Hanım, Faika ile kocası şoför Fuat, geceleri odasında kumar oynatan Turan Hanım ve kocası Haki Bey oturmaktadır. Memduh Şevket bu odalarda oturan insanları anlatarak bize o yılların Ankara'sından toplumsal bir kesit sunar. Esendal'ın bir yarım kalmış 3 romanından en önemlisi ve tertemiz bir Türkçeyle yazılmış Ayaşlı ve Kiracılarından küçük bir bölüm sunuyoruz sizlere.
1: Ayaşlı benim yanımdaki odada oturuyor. Kapıdan girince insan kendini Semercin Hanı'nda bir odada sanır. Yere serilmiş bir yatak. Bu yatak bazı günler dürülüp köşeye kaldırılır, bazı günlerde serili kalır. Ayaşlı üstünde oturur. Kapı arkasında su testisi, ağzında mavi maşrapa kapalı. Kapı karşısında pencereden önünde yere serili bir yatak daha. Bunda Ayaşlı'nın oğlu yatar. Yerde Kırşehir örneği 3 halı seccade. Bir köşede üstü renkli teneke kaplı bir sandık, bir eski bavul, kapağını Ayaşlı'nın kendi kösele parçalarıyla mıhladığı bir gaz sandığı. Bunu Ayaşlı çamaşır dolabı gibi kullanır. Üstünde oturduğu zaman soluk pembe yorgan boydan boya yatağın üstüne serilir. Daha üstüne de yerdeki seccadelerden biri yayılır. Yatağın başucunda duvarda asılı bir saz. Keyfi yerinde oldu mu Ayaşlı saz çalar. Evde kalorifer, elektrik, mutfakta hava gazı varken Ayaşlı kahvesini mangalda pişirir. Bu saç mangal Ayaşlı'nın odasıyla mutfak arasında gezer durur. Bu yüzden sabahları bütün bizim bölükte kömür kokusu duyulur. Faika söylenir, Ayaşlı aldırmaz. İlkin gördüğüm zaman Ayaşlı'nın odası bu anlattığım gibiydi.
0: El sanatlarıyla küçük esnafa dayalı, toprağın küçük birimler halinde işlenmesi şeklindeki ekonomi görüşü, onu bir ideal memleket anlayışına götürmüş, emekleriyle yurdu kuran, koruyan ve yaşatan küçük insanları ele almıştır Esendal. Onun bu idealini Cahit Külebi şöyle anlatır. Mesut Türkiye diyebileceğimiz bu idealini her zaman tekrarlardı. Ta sınırlarına kadar ardı arkası gelmeyecek küçük güzel evler, bağlar, bahçeler, ekilmiş tarlalar, Saide gibi, Selime gibi vefalı kadınlar, çalışkan, sağlam yapılı erkekler, tosun çocuklar. Bütün bu bahtiyar insanlar bu cennet ülkeyi dolduracaktı. Hayal ettiği ülkenin o güzel hayatını en ince noktalarına kadar bir bir anlatır. Türk ailesinin güzel geleneklerini, özelliklerini çizer, anlattıkça kuvvetli zeki yüzü aydınlanır ve kahkahalarla gülerdi.
1: Hikayelerinin ana nitelikleri, dil ve anlatım sadeliği, canlılık, kısalık, yalınlık, içtenlik ve iyimserliktir. Hikayelerinin çoğu ya monolog ya da kısa konuşmalarla süren kalabalık bir diyalog biçimindedir. Memduh Şevket Esendal'ın hikayeleri siyah beyaz

0: Beyaz resimleri andırır. Süs ve boyadan arındırılmıştır. Çarpıcı rastlantılı olaylara, göz alıcı tasvirlere rastlanmaz. Daha çok şehirde yaşayan işçi, esnaf, köylü, memur gibi insanların ilginç, görünmeyen ama gerçekçi hayatları serilir gözler önüne Esendal'ın hikayelerinde, romanlarında.
1: Diliyle, anlatımıyla, olay ve kişileriyle yalınlığın kendisi olan Esendal, en kısa yoldan insanı seriverir gözlerimizin önüne. Esendal, dil ve anlatımının bu özelliğini bir söyleşide şöyle dile getirir. Edebiyatı bilmediğimden, marifetsizliğimden sade yazmışımdır. Bilsem öyle düpedüz yazar mıyım hiç? Köylü bir şeyi söylerken dikine olduğu gibi söyler. Neden? Süslemesini bilmez de ondan.
0: Rauf Mutluay'a göre, İnsanları sever Esendal. Hikayelerindeki aydınlık bakış, iyi kişilerin bozulmamış cevherine olumlu bir yaklaşım taşır hep. Boğaziçi iskelelerinin birinde, Romanya gemileriyle İngiliz yapısı gemiler arasındaki üstünlüğünü tartışan iki kişi. Başkasının tabakasından bol bol tütün saran Mahmud Efendi. İstanbul'daki son depremde yeni cami minarelerinin birbirine değdiğini anlatan Faik Efendi. Bir yaz günü kanepede uyuyakalmış kocasını uyandırmaktan çekinen yeni evli Hayriye Hanım. Önemsiz ve zaten bilinen bir şey sormak için 4 saat uzaktaki bucağı, oradan 6 saat çeken ilçeye çağrılan köy muhtarı Halil. Bütün bunlar Esendal'ın sanatına hayattan olduğu gibi geçmiş, çok canlı ve unutulmaz kişilerdir.
1: Esendal'ın ölümünden sonra yayımlanan yarım kalmış romanı Vassaf Bey'de günlük hayat içindeki genç kızlar için evliliğin önemi anlatılır. Ayaşlı ve kiracılarına göre daha az sayıda kişi bulunan bu romanında Esendal, Ankara'nın fraklı tuvaletli düğünlerinden, hizmetçiliği aşçılığı yaşayışından örnekler verir bizlere.

0: Yaşamayı seven, güzel görüntülerden etkilenip kalemine sarılan Esendal'ın romanları, Ayaşlı ve Kiracıları, Vassaf Bey ve Mirastır. Hikayeleri, Otlakçı, Temiz Sevgiler, Mendil Altında, Ev Ona Yakıştı, Sahan Külbastası, Veysel Çavuş, Bir Kucak Çiçek, Hava Parası, İhtiyar Çilingir, Bizim Nesibe, Kelepir, Gödeli Mehmet, Güllüce Bağları Yolunda, Gönül Kaçanı Kovalar adları altında toplanmıştır. Esendal'ın anıları ise Tahran Anıları ve Düşsel Yazılar adını taşır.
1: Türkiye'de modern hikayeciliğin kurucularından olan Esendal'ın İki Kadın adlı hikayesi TRT'de televizyon filmi, Ayaşlı ve Kiracıları da dizi film olarak yayınlanmıştır.
0: Yazdığı hikayelerin hepsinde yaşadığı çağın hikaye anlayışından ayrı bir yolda yürümeyi tercih etmiştir Esendal. O zamana kadar edebiyatımızda hep Mopasant hikayeleri örnek alınarak yazılan başı, sonu, ortası belli olan, acıklı ya da gülünç bir olaya dayanan, şaşırtıcı ve çarpıcı bir şekilde biten hikaye tarzına karşılık Esendal, hikayelerini günlük yaşayışın en sade, en silik olayları ve kişileri üzerinde yoğunlaştırmıştır.
1: Programımızı Memduh Şevket Esendal'ın 1 Temmuz gününün öğle akşam arası saatlerinde Hafız Nuri Efendi'nin dünyasının kapılarını araladığı Hayat Ne Tatlı adlı benzersiz sadelikteki hikayesinden küçük bir bölümle bitiriyoruz sevgili dinleyenler.
0: Oyunda yenen ikinci parti için pullarını düzeltip zarları da eline alarak...
2: Bu da tuhaf. 15 yaşından beri kahveye çıkıyorsun. Bir tabla öğrenmedin mi?
0: Oyuncular yeniden başladı. Biraz önce yenilen adam bir oyun daha kaybedince sabrı tükendi.
2: Hafız, vallahi geldin zarımı kırdın. Biraz git ötede dur.
0: Hafız Nuri Efendi buna kızar gibi oldu.
3: Benim sana ne ziyanım var?
0: Diyecekti, demedi. Kalktı, kahve kapısına gitti, durdu. Eve dönsem diye düşündü. Artık ikindi vakti, akşam oluyor. Köşeden geçerken bakkaldan ekmeğini aldı, eve gitti. Annesi kapının ipini çekti. Mangalda pişen yemeğin kokusu bütün evi bürümüştü. Odasına çıktı, gecelik entaresini, şam hırkasını giydi, pencerenin önünde oturdu. Akşam satıcıları geçiyor, mahalleye akşam rengi çöküyordu. Sokağın köşesinden bir çocuk...
4: Hayri, gel! Annem seni çağırıyor!
0: Bir kız çocuk elinde bir deste maydanoz, takınyalarını tıkırdatarak geçiyor. Komşu Gaffar'ın oğlu iki boş küfeyi bostan kapısından sokmaya uğraşıyor. İki hanım belli ki uzakça bir yere gitmiş ve geç kalmışlardı. Hızlı hızlı eve dönüyorlar. Mutfakta annesinin takınyalarla dolaştığı duyuluyor.
3: Hayat ne tatlı şey. İnsanın ömrü olmalı da yaşamalı.
0: Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler, güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
5: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
6: Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
7: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

İlk Ticaret Forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Suriye'de eski Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keperdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Temmuz'un 24 boyu gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var, bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı, kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı, gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük

vakti işte o gün büyük. Zafer günü, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökerim, gün büyük, gün büyük zafer günü.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı. Ülkemizde kötülük odaklarınca gerçekleştirilmeye çalışılan ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetimi, askerimiz, polisimiz ve milletimizin olağanüstü mücadelesiyle etkisiz hale getirilen darbe girişimini konu ettiğimiz Kitap Ayracı programının 15 Temmuz özel yayınını dinliyorsunuz.
2: Bu yayını 15 Temmuz'un ilk şehidi, darbecilere ilk kurşunu atıp kahramanca şehit olan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'e ve onun nezdinde tüm şehitlerimize ithaf ediyoruz.

0: Yusuf ya bu. Hayırdır inşallah. Bu saatte ne işi var burada bu çocuğun? Bir şey mi oldu Yusuf? Bu uçak sesleri de ne?
1: F-16'lar uçuyor. Çok alçaktan uçuyorlar. İstanbul'da köprüler kapatılmış.
0: Allah Allah. Sakin ol Yusuf. Geç bakalım içeriye. Otur şöyle bir nefeslen. Su içersin değil mi?
1: Teşekkür ederim.
0: Bir bakalım neler oluyor.
2: Evet, Başbakan Sayın Binali Yıldırım şu anda telefon attığımızda. Sayın Yıldırım efendim, teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Öncelikle ve oldukça merak edilen bir durum söz konusu. Hem İstanbul'da hem Ankara'da bir hareketlilik olduğu konuşuluyor. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz?
3: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu. Ancak vatandaşların ve milletin şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Bu bir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun iş başından gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Vatandaşımın bunu bilmesini istiyorum. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Vatandaşlarımız sakin olsunlar ama asla ve asla bu ve buna benzer çılgınlıklara da müsaade etmeyeceğimizi bilsinler. Teşekkür ediyorum.
2: Evet, Başbakan Binali Yıldırım NTV yayınına katıldı ve asker içerisinde bir yapılanmayı işaret etti. Bu bir kalkışmadır ifadesini kullandı.
0: Çılgınlık bu.
2: Bir yapılanmanın
1: ne oluyor? İçerisinde var kalkışma diyorlar. Kim kalkışıyor? Niye kalkışıyor?
0: Bulunduğunu söyledi. Endişelenme Yusuf. Dur bakalım. Durumu bir anlamaya çalışalım.

0: Aa, TRT'de yayın durmuş. Yoksa TRT'yi mi bastılar?
1: Diğer kanalları bir gez bakalım Yusuf. Oralarda ben durum ne?
2: Öndekini de şu anda zannediyorum ya, eğer yanlış yorumlamıyorsam.
0: Evet evet, bir darbe girişimi olduğu kesin. Altyazıda TRT'de bildiri okunacağı yazıyor.
3: Tabii şey var mı ama.
1: TRT'yi bir açalım Yusuf. Neymiş şu bildiri bir görelim.
4: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir.
1: Uzun süredir medyada da endişeyle dillendirilen şu mahut kesim. Bu adamlar çıldırmış olmalı. Allah Allah. Ne zaman bu millet başını mevziden çıkarıp bu benim dese birileri hemen tepesine binmeye çalışıyor. Ya Rabbi. Senin inayetin olmazsa biz bu belaları atlatamayız. Sen bize yardım et. Vatanımızı koru. Müslüman yurdunu ve bütün Müslümanları zelil etme.
0: Amin. Allah yardımcımız olsun. Yalnız bu iş bayağı ciddi gözüküyor.
4: Yapamaz hale getirilmiştir.
1: Öyle ama gaflet, burada bir tuhaflık var. Bu bildiri sadece TRT'de okunuyor. Diğer kanalların hepsi darbeye aleyhte yayın yapıyor. Bu hadsizler korsan bildiri okuyorlar. Şuna bak! Utanmadan anayasa ihlali, kanun ihlali diyorlar. Devletin kurumları görevlerini yapamıyormuş. Peh! Milletin iradesini yok sayıyorlar. Milletin sağduyusunu küçümsüyorlar. Millet kime güveneceğini bilmiyor mu? Gaflet, dalalet, hıyanet içerisinde olan sizsiniz be! Gafiller, sapkınlar, hainler! Bu milletin, bu ülkenin başına ne felaket getirmek istiyorlarsa bunu devlet, hükümet yapmış gibi gösteriyorlar. Hiç utanmıyorlar.
4: Ciddi boyutlara ulaşmış.
0: Abi, Boğaziçi Köprüsü'nde tanklar araçları eziyorlermiş. Üstelik içindeki insanlarla. Bu ahval
1: ve şey. Aman Allah'ım. Ne diyorsun sen Yusuf? Milletimizin olan şuna bak. Korkuya dayalı yönetimmiş. Yuh be. Namussuzlar tepemizde F-16 uçuruyor. Tankları meydanlara sürüyor. Köprüleri, yolları kapatıyorlar. İnsanları eziyorlar. Sonra utanmadan korkuya dayalı yönetim mavalları okuyorlar. Devlet tüm imkanları önüne sersin, seni okutsun, sana eğitim versin, makam mevki versin, maaş versin, beslesin, büyütsün, silah versin, tank versin, uçak versin, görev versin, sorumluluk versin sana. Sen haddini bilmez alçak, milletin, devletin silahını, tankını, uçağını millete, devlete doğrult. Millet ana kuzusunu peygamber ocağına göndersin, devlet varıyla yoğuyla mücadele etsin, uğraşsın dursun bu terör illetiyle, her gün askerlerimiz, polislerimiz şehit olsun, her gün ocaklara ateş düşsün, bu alçaklarda tüm bunlar olurken teröristlerle işbirliği yapsın, vatanı satsınlar. Sonra devlet bitirmedi öyle mi? Terörü bitirmeyenler de bu hainler. Devlete ilk defa mı ihanet ediyorlar? Sanki. İntihar ettiniz siz, intihar. Artık yoksunuz siz.
4: Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yurtta sulh.
1: Hukuk sistemi diyor ya. Birleşmiş Milletler, sulh diyor ya. Sulhü millet sizden mi öğrenecek? Bölünmez bütünlüğü siz mi sağlayacaksınız? Siz mi devam ettireceksiniz devletin, milletin bekasını? Siz kimin uşağısınız? Gerçi kimin uşağı olduğunuzu herkes çok iyi biliyor ya. Kuruluşların en kısa zamanda. Yoksa açık arttırmayla satacak mısınız bu vatanı, bre namussuzlar? Bu devlet daha hangi tehlikeyle karşı karşıya kalacak?
4: Sıkı yönetim ilan edilmiştir.
1: Düşman dediğin karşı tarafındadır, bellidir. Sokağa çıkma yasağı. Bunlar bizim askerimizin kıyafetini giymiş hainler, alçaklar, teröristler, millete ateş açan korkak gafiller, sapkınlar. Darbeye kalkışıp insan hakları diyebilecek kadar utanmazlar, hayasızlar. İtibarmış. İtibarı sizden mi öğrenecek bu millet? Türkiye'nin itibarının kime fazla geldiği, kimin bu itibarı lekelemek istediği belli. Yönetime el koymuşlarmış. Daha hukuk devleti diyorlar. Siz mi kuracaksınız ulan hukuk devletini? Bunların emeli belli. Vatanı parçalayacaklar. İç savaş çıkaracak alçaklar. Mezhep savaşları çıkaracaklar. Etnik savaş başlatacaklar. Sünni'yi, Alevi'yi, Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı, Laz'ı, Gürcü'yü, Çerkez'i, Abaz'ı, hepsini birbirine kırdıracak hainler. Anayasal düzeni yeniden

0: tesis edeceklermiş. Yönetimden el çektiriyorlarmış. Yedirir miyiz ulan size bu devleti? Meşruiyeti olmayan söylüyor. Sıkı yönetimmiş. Sokağa çıkma yasağıymış. Allahu Ekber. Gelin, görün bakalım hainler. Sokağa nasıl çıkılıyormuş? Bu tasmalı köpekler mi darbe yapacak be?
1: Abi, sakin ol. Bir su iç lütfen.
0: Sağ ol Yusuf. Bir dakika. Allah kahretsin. Bu alçaklar şimdi Cumhurbaşkanımıza da kastetmişlerdir. Devlete, millete kasteden hainler önce Cumhurbaşkanımızın peşine düşerler. Bu milletin onun sözünü dinleyeceğini bilir bu kahpeler. Kanalı değiştir Yusuf. Çabuk kanalı değiştir. Tayyip Bey'den haber yok mu? İmanlı adamdır. Kaçmaz o. Milletine, ülkesine sahip çıkar. Mutlaka göstermiştir kendini. Çıkacaktır şimdi. Onu göreyim bir. Ben de çıkacağım. Bir cümlesi yeter milleti sokağa dökmeye. Görsün o hainler. Millet tankın, tüfeğin karşısına nasıl dikiliyor.
2: Bir şekilde halledeceğim için. Tamam, telefonu da kameraya çevireceğim. Sayın Cumhurbaşkanı hazırsa Hasan Bey, biz hazırız. Hasan Bey. Sayın Cumhurbaşkanı hazırsa biz hazırız.
3: Cumhurbaşkanımız biraz evvel bir açıklama yapmışlardı zaten. Şimdi sizin kanalınıza da bir küçük açıklama yapacaklar. Arz ediyorum kendilerine.
4: Alo.
2: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi.
4: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar efendim, buyurun.
4: İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı İnanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak, gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Yani bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Oh. Çok şükür. Allah'a şükür. Ne diyor bak? Milleti meydanlara çağırıyor. Bunları duydum ya yeter. Hemen çıkıyorum. Allah razı olsun. Vakit geldi.
5: Salah okunuyor.
0: Salah çağrıdır. Biliyorsun değil mi Yusuf? Ümmeti, milleti çağırıyorlar. Salah bu topraklarda en son düşman zırhlarının kuşatması sırasında milletçe destan yazdığımız Çanakkale Savaşı'nda, sonra da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinde okunmuştu. Bu millet bu salaya hep cevap verdi. Yine cevap verecek Allah'ın izniyle. Ben gidiyorum Yusuf.
5: Nereye gidiyorsunuz?
0: Kızılay Meydanı'na. Ülkemi hainlere karşı savunmaya, milli iradeye sahip çıkmaya. Bu vatan, bu meydanlar milletindir. Bunu anlayacaklar. Milli iradeyi yok saymak ne demek? Görecekler.
5: Tanklarla, uçaklarla geliyorlar. Siz neyle savaşacaksınız?
0: Allah bize yeter.

0: yeter. Yüreğimizdeki iman bize yeter.
1: Silahınız bile yok.
0: Ellerimiz var Yusuf. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren?
1: Ben de geliyorum.
0: Senin böyle bir vazifen yok Yusuf.
1: Ben de gelmeliyim. Mülk Allah'ındır. Allah rızasının olduğu her şey ve her yer benim vatanımdır. Mazlum milletler adına gelmeliyim seninle. Türkiye'ye bir şey olursa bütün Müslümanlar, bütün mazlumlar ağlayacak.
0: Sen ve senin gibi kardeşlerimiz sağ olsunlar. Var olsunlar Yusuf. Allah senden razı olsun.
1: Allah senden ve bu güzel ülkeden, bu güzel ülkenin insanlarından razı olsun. Ve sizlerin yanında olsun.
0: Allah bu kutlu milletin yanındadır kardeşim. Bundan hiç şüphe duymadım. Sen de duyma. Ve unutma, Allah'ın Kahhar ismi vardır. O her şeyi zıddı ile kahredendir. Bu hainleri de bu sadık milletle kahredecek, göreceksin. Haydi gidelim.
1: Hadi.
0: Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.

0: Kitap Ayracı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt Efendim.

0: Yunus Emre Enstitüsü Gezi Serisi Seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum.
1: İstanbul.

Derin, uygarlıkların buluşma noktası. Asya ve Avrupa arasındaki köprü. İstanbul'u tarif etmek için kelimeler yetmez. Eski dünyanın merkezindeki İstanbul, tarihi eserleri ve şahane manzaralarıyla önemli bir şehirdir. İstanbul, hem Asya hem de Avrupa kıtalarının üzerindeki tek şehirdir. Son yıllardaki tarihi araştırmalara göre, İstanbul, 8500 yıllık bir yerleşim, bir uygarlık merkezidir. İstanbul, Türkiye'nin en gelişmiş ve en büyük şehridir ve yaklaşık 14 milyon nüfusa sahiptir. İstanbul, ilk olarak Roma, daha sonra Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. İstanbul, geçmişini hala korumakta ve modern bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Kısaca İstanbul'da geçmişle gelecek bir aradadır. İstanbul'daki çeşitlilik turistleri büyülemektedir. İstanbul'u her yıl 230 farklı ülkeden ortalama 7 milyon turist ziyaret etmektedir. İstanbul'da birçok doğal güzellik, müze, saray, cami, kilise, alışveriş mekanları bulunmaktadır. İstanbul'da bu yerleri gezerek "Burası neden dünyanın merkezidir?" sorusunun cevabını bulabilirsiniz. İstanbul'da dolaşırken Bizans ve Osmanlı eserlerini yerinde görür, eşsiz manzaralar seyreder, her köşesinde saklı bir güzelliği keşfedersiniz ve İstanbul'u tanırken ona aşık olursunuz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Suriye ile Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

bayrama yarışsın. Her hayatta bir tongal ayıldızla yarışsın. Evlerimizi bezensin, toy bayrama karışsın. Her hayatta bir tongal ayıldızla yarışsın. Semenin azlı gelin, ince belinde kemer. Baharın elçisidir, bezekli elber.

0: çad üzü piyan yana, bahar necə yaraşır Azərbaycana.
1: Alkışlar, bravo.
2: Çok sağ ol.
1: Tebrizliyi.
3: Cekke'den çıktım da yolum iniş, belimde damançam kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana neyle o gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana aynı o gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neyle o gelin buradan.

Halep'te özellikle 16. yüzyılın ortalarından itibaren görülen baş döndürücü gelişmeye paralel olarak şehirde ard arda 4 büyük külliye yapılmış ve bu sayede şehir alanı yarım yüzyıl içerisinde 2 katına çıkmıştır. 1544 yılında Hüsrev Paşa'nın yaptırdığı imaret cami ile birlikte 50 dönümlük bir alanı kaplamakta ve iş hanları ile pek çok dükkanı kapsamaktaydı. 1555'te Adiliye Cami etrafında yaptırılmış olan Dükkanızade Mehmet Paşa Külliyesi 4 çarşı ve 3 büyük hanı içeriyordu. Külliyenin toplam alanı 30 dönümdü. Yine 1574'te yapılan İbrahim Hanzade Mehmet Paşa Külliyesi, Gümrük Hanı'nı ve içinde 344 dükkanı bulunan 2 çarşıyı kapsıyordu. 1583'te yaptırılmış olan ve bir cami ile 2 çarşı, bir kapalı çarşı barındıran Berhanpaşa Külliyesi, 16. yüzyılda inşa edilmiş olan en mühim Osmanlı dönemi eseridir.

17. yüzyılda İpşir Paşa'nın kuzey bölgesinin içinde Hristiyan Cüdeyde Mahallesi'nin sınırında kurduğu büyük külliye, bir küçük cami, bir han, üç kapalı çarşı, bir kumaş boyama atölyesi, bir kahvehane, bir sebil ve dükkanları kapsıyordu. Halep şehrinin fiziki bakımdan daha da büyümesini ve zenginleşmesini sağlamıştır. Bunlardan başka şehirde çok sayıda cami, mescit, tekke ve zaviye, ziyarethane, hastane, hamam ve çeşitli çarşılar bulunuyordu. Bunların bir bölümü Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Şehirde yer alan dini, sosyal ve iktisadi yapıların hemen hepsi birer vakıf eseri olup, vakıflarına çok sayıda arazinin gelirleri ile değirmen ve benzeri yerlerin gelirleri tahsil edilmiştir.

Öte taraftan hububat üretiminde önemli bir yer tutması ve çok sayıda koyun sürülerine sahip olan Türkmenlerin bu bölgeyi yurt tutmuş olmaları Halep Eyaleti'nin Osmanlı Devleti içerisindeki önemini arttıran diğer unsurlardır. Özellikle İran seferinde ordunun zahire ihtiyacı ve barut ihtiyacının karşılanmasında Halep mühim bir rol oynamıştır. Nitekim Halep'te işlenen barut, Akdeniz ve Fırat Nehri yoluyla ihtiyaç duyulan başka bölgelere sevk edildiği gibi burada toplanan tahıl da ihtiyaç duyulan bölgelere gemilerle naklediliyordu. Bu nedenle Halep, İran seferi sırasında Osmanlı ordusunun vazgeçilmez uğrak noktalarından biri durumuna gelmiştir.

Halep, nüfus bakımından da Osmanlı ülkesindeki diğer eyaletlere nazaran oldukça kalabalıktı. Eyalet nüfusu 17. yüzyıl sonlarına doğru takriben 300 bin civarında olup Türkmen cemaatleri de dahil edildiği zaman da bu sayı daha da artmaktadır. Eyalet nüfusunun asıl önemli bölümünü Müslümanlar teşkil ediyordu. Bunlarla birlikte eyaletin muhtelif bölgelerinde Hristiyan ve Yahudilerle az sayıda da olsa Kıptiler yaşamaktaydı.

Şehrin Cüdeyde mahallesinde tamamen Hristiyanlar meskundu. Ayrıca birçok mahallesinde de Hristiyanlar Müslümanlarla birlikte oturuyorlardı. Köy ve kasabalarda oturan Hristiyanlar, özellikle ticari bakımdan önem taşıyan Antakya bölgesinde yoğunlaşmışlardı. Sayıca çok fazla olmayan Yahudiler ise çoğunlukla Halep şehrinde ve bazı kasabalarda yerleşmişlerdi.

Kürtler Halep surları dışında kalan mahalleler ile eyaletin kuzey ve batı kesimlerindeki köy ve kasabalarda oturuyorlardı. Zira buradaki mahalle ve köy adlarının çoğu Türkçedir. Diğer taraftan bir yönetim merkezi olması, dolayısıyla yöneticilerin ve askerlerin burada toplanmış olmaları, Halep şehrindeki Türk kültürünün hakim olmasını da sağlamıştır. Araplar ise daha ziyade Halep'in doğu, güney ve orta kesimlerindeki köy ve kasabalarda yoğunlaşmışlardır.

Niçin parçalandı? Niçin bölündü? Bundan sonra yolun zor Türkmen elin. Kendi vatanında garip bilindin. Birleşip kol kola gir Türkmen elin. Bekleme, bekleme dokunmaz kimsenin hayrı. Sen özünden böyle durdukça ayrı. İyi bil Türkmen'e, Türkmen'den gayrı hiç kimse olamaz yar Türkmen elin. Güvendiğin dağa çakallar dolmuş, aslanlar diyarı soysuza kalmış. Dağdan inen bağı bavyandan almış, etrafını sarmış sur Türkmen elin. Yolun taşlı, yolun yokuş, yükün çok ağır. Sevdiklerin kaçar, dost senden soğur. Derdini döktüğün kulaklar sağır. Adaletin gözü kör, Türkmen elin. Şia, Sünni deyip böldüler seni. Karanlık yollara saldılar seni. Kimsesiz, sahipsiz buldular seni. Yıkılma sahibin var Türkmen elin. Senin için zulüm görmedik mi biz? Soğuk zindanlara girmedik mi biz? Uğruna canları vermedik mi biz? Şehitler hakkını ver Türkmen elin. Kaç bin yıldan beri Türksün, Türkmensin. Türkmen Mecnun olmuş, Leyla'sı sensin. Sen başını kaldır, gözyaşım dinsin. Türkmen bayrağına sar Türkmen elim. Ey mübarek toprak, şerefim, şanım. Ezelden ebede yurdumsun benim. Sana feda olsun bedende canım. Yeter ki Türkmence dur Türkmen elim.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

yörek yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörekli yokuşlu, höllük mahallesi.

derme çatma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Fındıracı bizim Höllük mahallesi. Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genç yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, höllük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Dilşan'ın birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı. Tükendi umudu. Hürlük mahallesi.

Yüz yıldan sonrası kondu başına, hilale benziyor ayın beşine. Yıldızlar sürmedi kalem kaşına, mavi bayrak geldi bezen kalamız. Dalgalan bayrağımız, güven kalamız, toylu bayram ele gelen güllerimiz. Topla milleti, gülsün ellerimiz, hibeti de yaşa seni kalamız. Dünyalar durdukça durasın seni, bayrağın altında topla Türkmeni. Gözü kör olsun sevmeyen seni, Allah saklasın seni kalamız.

Bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Dağ eli kar bastı, şaşırttı yollar, cennetin yolu da yolun kalamız.

Yad yabancı geldi, ayırdı bizi. Büktü el kolumuz, bağladı gözü. Zindana attılar, oğlanı kızı. Ağla öz halıya, yetim kalamız. Tilafarı gören gözü kanaklar. Atar dolları, karalar bağlar. Yandı harmanlar, düştü kümbetler. Gecesini yatmaz gören kalamız. Başımıza gelen nece bir işti. Başımıza gelen nece bir işti. Kurudu bağlar, yarpağı düştü. Küstü leglekler, karanku küçüştü. Dostlar ihanı, garip kalamız.

Allah sebepten hakkımızı alsın. Sıratı geçende gözü kör olsun. Cehenneme düşsün, gölünde kalsın eğer var ise ahi kalamız. Öz kendiye yarvar ya da yarvarma. Kendiye yarvar ya da yarvarma. Her neler olursa milleti kırma. İnanma kimseye, sırrı bildirme. Rakıptan sayak ol aziz kalamız. Yakışmaz bizlere mühennet yolu. Şu ağalık etsin yabancı oğlu. Görmeyin bir gözde tikeni gülü. Kahraman meskeni bizim kalamız. Büyütme herkesi kıymeti bilmez. Dili lal olur hak diyebilmez. İgitlik oldu haktan çekilmez. Öğretmek istemez seni kalamız. Buhar olurdu seyran ederdi. Kaladan saraya köye bakardı. Kerpici düzene dua ederdi. Gevlimin baharı yazı kalamız. Su başına kızlar suya giderdi. Parça bağda kuşlar bilbil öterdi. Dört köşe üstünde çırak yanardı. Gülürdü seylerdi aziz kalamız. Halayı korurdu kaplan tepesi. Helhele verirdi aşak kalası. Çepik iş alırdı köyler balası. Harda o günler kaldı kalamız. Haralarda kaldı burgul kazanı. Mensefler üstüne o ed düzeni. Yarınki okunur bayram ezanı. Topla milleti kibar kalamız. Gelin uçur dağın gügerçilleri. Gelin uçur dağın gügerçilleri. Kanatına takak bayaz dolları. Onu dağın geçen kara günleri. Koy sevinsin gülsün dertli kalamız. Dolanağın yetim gevlin yapağın. Şehit mezarına güller sepağın. Kalanın içinde bayram edağın. İki bayram etsin bugün kalamız. Muşo oğlu sana yazdı bu sözü. Eşiden dinleyen ağladı gözü. Akbat ben ölürem kalır bu yazı. Peşkeş olsun sana sözüm kalamız. Peşkeş olsun sana sözüm kalamız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxim Prevo ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Matilde'nin ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

ile Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve, Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyomuzun sesi Yurt FM.
1: Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enserin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa.

Değerli 97.8 MHz YurtFM dinleyicilerimiz, bu haftaki nostaljik şarkılar kuşağımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız eski dostların seslendirdiği Unutama Beni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esin Şentürk ve Hurşit Yedigün'ün seslendirdiği Aşk Eski Bir Yalan şarkısı.

Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Vedat Çetinkaya'nın seslendirdiği Şimdi Uzaklardasın şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Melike Demirbağ'ın seslendirdiği Arkadaş şarkısı.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

0: Neden hala geliyorsun?
1: Her şeyi zorlaştırmak için mi?
2: Benim için de zor.
0: Seni soruyor.
2: Gerçeği söyle.

0: çok kırgınsın bana.
1: Sadece özlüyorum.
2: Hiç gelmeyecek mi?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

İçişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

ile Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Azerbaycan'ın Şammaslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kiss FM です。

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Matilde'nin ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeşil Dünyamız programımızda bu hafta günlük yaşamımızda önemli bir yer tutan pillerin çevremiz ve bizim üzerimizdeki etkilerine göz atacağız. Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmelerle çeşitli taşınabilir cihazlar günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçaları haline geldi. İşitme cihazları, uzaktan kumandalar, taşınabilir CD çalarlar, dizüstü bilgisayarlar ve yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız. Hiçbirini piller olmadan düşünmemiz mümkün değil. Günlük hayatımızın ayrılmaz parçası olan bu pillerin de ömürleri var. Programımızda dikkat çekmek istediğimiz tam da bu. Kullanım ömrünü tamamlamış pillerin ne tür etkileri olabileceğini anlatmak. Hizmet ömrü bitmemiş olan pil ve bataryaların insan sağlığına hiçbir şekilde negatif etkisi bulunmuyor. Tabii doğru şekilde muhafaza etmek şartıyla. Fakat hizmet ömrünü tamamlamış veya hasar görmüş pillerin zararları saymakla bitmiyor. Atık pillerin çöpler vasıtasıyla toprağa karışması, denizlere, akarsulara ve kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları durumunda içerdikleri kimyasal maddeler çevrenin kirlenmesine yol açıyor. Yapılan araştırmalara göre piller çöpe atıldıklarında zamanla bozuluyor. Gövdesinde akıntı meydana gelen pillerin içeriğinde bulunan cıva, kadmiyum ve kurşun açığa çıkıyor. Bu durumda insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Şimdi bu maddeler açığa çıktığında nelere sebep olduğuna bir bakalım. Cıva bozulmadan doğada uzun süre kalabiliyor. İçme suyu veya gıda zinciri yoluyla insan vücuduna girebiliyor. Nörolojik bozukluklara, kansere, böbrek, karaciğer ve beyin dokularının tahribine, engelli çocuk doğumlarına neden olabiliyor. Kadmiyumsa akciğer hastalıklarına, prostat kanserine, kansızlığa, doku ve böbrek üstü bezlerin tahribine neden oluyor. Yine kurşun da vücuda solunum, içme suyu veya gıda zinciri yoluyla giriyor. Vücuda giren kurşun ciğerlere kadar ulaşıyor ve ciğerlerde yavaş yavaş emilerek kana karışıyor. Kan yoluyla ulaştığı karaciğer, böbrek, beyin ve kas gibi yumuşak dokularda 35-40 gün bekledikten sonra kemik ve diş gibi sert dokularda toplanıyor. Yapılan araştırmalara göre özellikle 0-6 yaş grubu çocukların kurşun kirliliğinden yetişkinlere göre en az 4 kat daha fazla etkileniyor. Kurşun maddesinin işitme bozukluğu, kansızlık, mide ağrısı, böbrek ve beyin iltihaplanması ve hatta ölüm gibi sonuçları olduğu biliniyor. Tüm bu olumsuzluklar dikkate alındığında pillerin çöpe atılmamaları, toprağa gömülmemeleri, akarsu, deniz veya göllere bırakılmamaları, yakılmamaları büyük önem arz ediyor. Yapılacak tek ve en uygun işlem, atık pillerin çöplerden ayrı toplanması, ev artıklarına karışmasının engellenmesi. Bunun yanı sıra atık piller çöpe atılmayacak kadar değerliler. Bu nedenle son yıllarda özellikle Avrupa'da çok sayıda geri kazanım tesisi kuruldu. Atık pillerin bünyesindeki zehirli maddelerin kontrol altına alındığı baz alındığında artık bazı pillerin bünyelerinde bulunan çeşitli metallerin geri kazanılmasına yönelilmiş durumda. Sonuç olarak atık pillerin başarılı bir

Yeşil Dünyamız. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli ili Büyükşehir

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

ile Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Alm Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve, Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı. Ülkemizde kötülük odaklarınca gerçekleştirilmeye çalışılan, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetimi, askerimiz, polisimiz ve milletimizin olağanüstü mücadelesiyle etkisiz hale getirilen darbe girişimini konu ettiğimiz Kitap Ayracı programının 15 Temmuz özel yayınını dinliyorsunuz.
2: Bu yayını 15 Temmuz'un ilk şehidi, darbecilere ilk kurşunu atıp kahramanca şehit olan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'e ve onun nezdinde tüm şehitlerimize ithaf ediyoruz.

0: Yusuf ya bu. Hayırdır inşallah. Bu saatte ne işi var burada bu çocuğun? Bir şey mi oldu Yusuf? Bu uçak sesleri de ne?
1: F-16'lar uçuyor. Çok alçaktan uçuyorlar. İstanbul'da köprüler kapatılmış.
0: Allah Allah. Sakin ol Yusuf. Geç bakalım içeriye. Otur şöyle bir nefeslen. Su içersin değil mi?
1: Teşekkür ederim.
0: Bir bakalım neler oluyor.
2: Evet, Başbakan Sayın Binali Yıldırım şu anda telefon attığımızda. Sayın Yıldırım efendim, teşekkür ediyoruz bağlandığınız için öncelikle ve oldukça merak edilen bir durum söz konusu. Hem İstanbul hem Ankara'da bir hareketlilik olduğu konuşuluyor. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz?
3: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak vatandaşların ve milletin şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Bu bir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır.

0: Bunun iş başına gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Vatandaşımın bunu bilmesini istiyorum. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Vatandaşlarımız sakin olsunlar ama asla ve asla bu ve buna benzer çılgınlıklara da müsaade etmeyeceğimizi bilsinler. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, Başbakan Binali Yıldırım NTV yayınına katıldı. Ve asker içerisinde bir yapılanmayı işaret etti. Bu bir kalkışmadır ifadesini kullandı.
2: Çılgınlık bu.
1: Bir yapılanmanın
2: ne oluyor? İçerisinde var kalkışma diyorlar. Kim kalkışıyor? Niye kalkışıyor?
1: Bulunduğunu söyledi.
3: Endişelenme Yusuf. Dur bakalım. Durumu bir anlamaya çalışalım.
2: Aa, TRT'de yayın durmuş. Yoksa TRT'yi mi bastılar?
3: Diğer kanalları bir gez bakalım Yusuf. Oralarda yani durum ne?
4: Öndekini de şu anda zannediyorum ya, eğer yanlış yorumlamıyorsam.
2: Evet. Öndeki bir darbe girişimi olduğu kesin. Altyazıda TRT'de bildiri okunacağı yazıyor.
5: Tabii şey var mı ama.
3: TRT'yi bir açalım Yusuf. Neymiş şu bildiri bir görelim.
6: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir.
3: Uzun süredir medyada da endişeyle dillendirilen şu mahut kesim. Bu adamlar çıldırmış olmalı. Allah Allah. Ne zaman bu millet başını mevziden çıkarıp bu benim dese birileri hemen tepesine binmeye çalışıyor. Ya Rabbi. Senin inayetin olmazsa biz bu belaları atlatamayız. Sen bize yardım et. Vatanımızı koru. Müslüman yurdunu ve bütün Müslümanları zelil etme.
2: Amin. Allah yardımcımız olsun. Yalnız bu iş bayağı ciddi gözüküyor.
6: Yapamaz hale getirilmiştir.
3: Öyle ama gaflet, burada bir tuhaflık var. Bu bildiri sadece TRT'de okunuyor. Diğer kanalların hepsi darbeye aleyhte yayın yapıyor. Bu hadsizler korsan bildiri okuyorlar. Şuna bak. Utanmadan anayasa ihlali, kanun ihlali diyorlar. Devletin kurumları görevlerini yapamıyormuş. Peh! Milletin iradesini yok sayıyorlar. Milletin sağduyusunu küçümsüyorlar. Millet kime güveneceğini bilmiyor mu? Gaflet, dalalet, hıyanet içerisinde olan sizsiniz be. Gafiller, sapkınlar, hainler. Bu milletin, bu ülkenin başına ne felaket getirmek istiyorlarsa bunu devlet, hükümet yapmış gibi gösteriyorlar. Hiç utanmıyorlar.
6: Ciddi boyutlara ulaşmış.
2: Abi, Boğaziçi Köprüsü'nde tanklar araçları eziyorlarmış. Üstelik içindeki insanlarla.
6: Bu ahval ve
3: şey. Aman Allah'ım. Ne diyorsun sen Yusuf?
6: Milletimizin olan.
3: Şuna bak. Korkuya dayalı yönetilmiş. Yuh be. Namussuzlar tepemizde F-16 uçuruyor. Tankları meydanlara sürüyor. Köprüleri, yolları kapatıyorlar. İnsanları eziyorlar. Sonra utanmadan korkuya dayalı yönetim mavalları okuyorlar. Devlet tüm imkanları önüne sersin, seni okutsun, sana eğitim versin, makam mevki versin, maaş versin, beslesin, büyütsün, silah versin, tank versin, uçak versin, görev versin, sorumluluk versin sana. Sen haddini bilmez alçak, milletin, devletin silahını, tankını, uçağını millete, devlete doğrult. Millet ana kuzusunu peygamber ocağına göndersin, devlet varıyla yoğuyla mücadele etsin, uğraşsın dursun bu terör illetiyle, her gün askerlerimiz, polislerimiz şehit olsun, her gün ocaklara ateş düşsün, bu alçaklarda tüm bunlar olurken teröristlerle işbirliği yapsın, vatanı satsınlar. Sonra devlet bitirmedi öyle mi? Terörü bitirmeyenler de bu hainler. Devlete ilk defa mı ihanet ediyorlar? Sanki. İntihar ettiniz siz, intihar. Artık yoksunuz siz.
6: Tarafından deruhte edilecektir. Yurtta sulh.
3: Hukuk sistemi diyor ya. Birleşmiş Milletler, sulh diyor ya. NATO ve diğer. Sulhü millet sizden mi öğrenecek? Bölünmez bütünlüğü siz mi sağlayacaksınız? Siz mi devam ettireceksiniz devletin, milletin bekasını? Siz kimin uşağısınız? Gerçi Kimin uşağı olduğunuzu herkes çok iyi biliyor ya.
6: Ve kuruluşların en kısa zamanda
3: yoksa açık arttırma

0: Rusya'ya satacak mısınız bu vatanı, bre namussuzlar? Bu devlet daha hangi tehlikeyle karşı karşıya kalacak?
1: Sıkı yönetim ilan edilmiştir.
0: Düşman dediğin karşı tarafındadır, bellidir.
1: Sokağa çıkma yasağı.
0: Bunlar bizim askerimizin kıyafetini giymiş hainler, alçaklar, teröristler, millete ateş açan korkak gafiller, sapkınlar. Darbeye kalkışıp insan hakları diyebilecek kadar utanmazlar, hayasızlar. İtibarmış. İtibarı sizden mi öğrenecek bu millet? Türkiye'nin itibarının kime fazla geldiği, kimin bu itibarı lekelemek istediği belli. Yönetime el koymuşlarmış. Daha hukuk devleti diyorlar. Siz mi kuracaksınız ulan hukuk devletini? Bunların emeli belli. Vatanı parçalayacaklar. İç savaş çıkaracak alçaklar. Mezhep savaşları çıkaracaklar. Etnik savaş başlatacaklar. Sünni'yi, Alevi'yi, Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı, Laz'ı, Gürcü'yü, Çerkez'i, Abaz'ı, hepsini birbirine kırdıracak hainler. Anayasal düzeni yeniden tesis edeceklermiş. Yönetimden el çektiriyorlarmış. Yedirir miyiz ulan size bu devleti? Meşruiyeti olmayan söylüyor. Sıkı yönetimmiş. Sokağa çıkma yasağıymış. Allahu Ekber. Gelin, görün bakalım hainler. Sokağa nasıl çıkılıyormuş? Bu tasmalı köpekler mi darbe yapacak be?
2: Abi, sakin ol. Bir su iç lütfen.
0: Sağ ol Yusuf. Bir dakika. Allah kahretsin. Bu alçaklar şimdi Cumhurbaşkanımıza da kastetmişlerdir. Devlete, millete kasteden hainler önce Cumhurbaşkanımızın peşine düşerler. Bu milletin onun sözünü dinleyeceğini bilir bu kahpeler. Kanalı değiştir Yusuf. Çabuk kanalı değiştir. Tayyip Bey'den haber yok mu? İmanlı adamdır. Kaçmaz o. Milletine, ülkesine sahip çıkar. Mutlaka göstermiştir kendini. Çıkacaktır şimdi. Onu göreyim bir. Ben de çıkacağım. Bir cümlesi yeter milleti sokağa dökmeye. Görsün o hainler. Millet tankın, tüfeğin karşısına nasıl dikiliyor.
3: Bir şekilde halledeceğim için. Tamam, telefonu da kameraya çevireceğim. Sayın Cumhurbaşkanı hazırsa Hasan Bey, biz hazırız. Hasan Bey. Sayın Cumhurbaşkanı hazırsa biz hazırız.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız biraz evvel bir açıklama yapmışlardı zaten. Şimdi sizin kanalınıza da bir küçük açıklama yapacaklar, arz ediyorum kendilerine.
5: Alo.
3: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi.
5: Ha, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar efendim, buyurun.
5: İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı İnanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağım. Yani bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Oh. Çok şükür. Allah'a şükür. Ne diyor bak? Milleti meydanlara çağırıyor. Bunları duydum ya yeter. Hemen çıkıyorum. Allah razı olsun. Vakit geldi.
2: Sala okunuyor.
0: Sala çağrıdır. Biliyorsun değil mi Yusuf? Ümmeti, milleti çağırıyorlar. Sala bu topraklarda en son düşman zırhlarının kuşatması sırasında milletçe destan yazdığımız Çanakkale Savaşı'nda, sonra da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinde okunmuştu. Bu millet bu salaya hep cevap verdi. Yine cevap verecek Allah'ın izniyle. Ben gidiyorum Yusuf.
2: Nereye gidiyorsunuz?
0: Kızılay Meydanı'na. Ülkemi hainlere karşı savunmaya, milli iradeye sahip çıkmaya. Bu vatan, bu meydanlar milletindir, bunu anlayacaklar. Milli iradeyi yok saymak ne demek, görecekler.
2: Tanklarla, uçaklarla geliyorlar. Siz neyle savaşacaksınız?
0: Allah bize yeter. Yüreğimizdeki iman bize yeter.
2: Silahınız bile yok.
0: Ellerimiz var Yusuf. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren?
2: Ben de geliyorum.
0: Senin böyle bir vazifen yok Yusuf.
2: Ben de gelmeliyim. Mülk Allah'ındır. Allah rızasının olduğu her şey ve her yer benim vatanımdır. Mazlum milletler adına gelmeliyim seninle. Türkiye'ye bir şey olursa bütün Müslümanlar, bütün mazlumlar ağlayacak.
0: Sen ve senin gibi kardeşlerimiz sağ olsunlar. Var olsunlar Yusuf. Allah senden razı olsun.
2: Allah senden ve bu güzel ülkeden, bu güzel ülkenin insanlarından razı olsun. Ve sizlerin yanında olsun.
0: Allah bu kutlu milletin yanındadır kardeşim. Bundan hiç şüphe duymadım. Sen de duyma. Ve unutma, Allah'ın Kahhar ismi vardır. O her şeyi zıddıyla kahredendir. Bu hainleri de bu sadık milletle kahredecek, göreceksin. Haydi gidelim.
2: Hadi.
0: Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.

0: Ay, de hecho.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Radyo Yurt FM.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına, yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni, hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, içine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı, hiçbir şeye dokunamam.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daun, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben bir çiçeğim. Çok güzel kokuyorum. Yapraklarım eflatun renkli. Ama sarı, mor ve kırmızı renkli arkadaşlarım da var. Yapraklarımın ortasında bir tohumum var. Tohumum dikenli gibi görünüyor. Adım da Yunanca'da dikenli demek. Papatya'ya çok benziyorum. Ama koku ve tatlarımız çok farklı. Birçok hastalığın ilacıyım. Bilim adamları benimle ilgili araştırmalar yapıyor. Beni bazı ilaçların içine koyuyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Ekinezya. İnsanlar Ekinezya'yı eski zamanlardan beri ilaç olarak kullanıyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

0: Merhaba. Ben sıcak yerleri çok seviyorum. Bataklıklar ve su kenarlarında yaşıyorum. Büyük bir hayvanım. Çok iyi yüzüyorum. Ama karada çok yavaş yürüyorum. Vücudumda çok sert pullar var. Dünyanın en güçlü çenesi benim çenem. Dişlerim de öyle. Ben bir ısırma şampiyonuyum. Bir kaplumbağanın kabuğunu bile kolayca kırıyorum. Bunlar benim güçlü özelliklerim. Ama zayıf yönlerim de var. Mesela renk körüyüm. Ama göz bebeklerim sayesinde geceleri iyi görüyorum. Bu yüzden yiyeceklerimi gece buluyorum. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı timsah. Timsahların ortalama ömür süreleri çok uzun. Timsahlar bazı kuşlarla iyi arkadaştır. Bu kuşlar timsahın ağzına giriyor ve orayı temizliyor. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili, Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Alm Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve, Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Unutulmaz

0: Unutulmaz 10 Türk filminden bu hafta da merhaba. Bu kez sizlerle buluşturacağımız film Selvi Boylu Mal Yazmalım. Filmin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Dram türündeki filmin başrollerini Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin paylaşıyor.
1: Filmin senaryosunu Ali Özgen Türk, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un romanından uyarlamıştır. Filmin efsane haline gelen müziği Cahit Berkay'a aittir.
0: Filmde Kadir İnanır, İlyas adında bir kamyon şoförüdür. Türkan Şoray, Asya adında fakir bir köylü kızıdır. Ahmet Mekin ise Cemşit adında iyi yürekli bir adam rolüyle karşımıza çıkar.
1: İlyas bir iş için İstanbul'dan Asya'nın köyüne gelir. Orada birbirlerini görür ve aşık olurlar. İlyas Asya'yı kamyonla takip eder. Acaba Asya kamyona binecek midir?
2: Binecek mi, binmeyecek mi?
3: Binsem mi, binmesem mi? Bilsem mi, bilmesem mi? Hiç mi gün görmeyeceğim ben?
2: Binecek, binecek.
3: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.
2: Başardık arkadaşım.
1: Bir süre buluşurlar. İlyas Asya'yı çok sevdiğini ve onsuz olamayacağını anlar. Bir gün İlyas Asya'nın evine gelir, kapıyı çalar. Kapıyı Asya açar. İlyas hiçbir şey söylemeden elini Asya'ya uzatır. Asya İlyas'ın elini tutar ve beraber giderler.
0: Asya ve İlyas'ın bir çocukları olur, adını Samet koyarlar. İlyas sık sık iş için şehir dışına gitmek zorundadır. Asya ve Samet bu yüzden yalnız kalır. İlyas evden iyice uzaklaşır ve Asya'ya kötü davranmaya başlar. Asya bu duruma çok üzülür ve Samet'le evden ayrılmak zorunda kalır.
1: Asya nereye gideceğini bilemez. Yolda Cemşit'le karşılaşır. Cemşit Asya'nın gidecek bir yeri olmadığını anlar, onu ve oğlunu evinde misafir eder. Cemşit'in oğlu ve karısı yıllar önce ölmüştür. Bu yüzden Samet'e gün geçtikçe daha çok bağlanır. Samet büyümeye başlar. Bir gün Samet Cemşit'e baba der. Cemşit ve Asya bunun üzerine evlenir. Mutlu bir şekilde yaşamaya başlarlar.
0: Ancak bir gün evlerinin yakınında bir kamyon kazası olur. Yoldan geçenler kamyon şoförüne yardım etmek ister. Bu yüzden Cemşit'e haber verirler. Cemşit kamyon şoförüne yardım eder ve onu evine getirir. Kaza yapan şoför İlyas'tır. Asya İlyas'ı görünce çok şaşırır. Aslında İlyas'ı hiç unutmadığını anlar. İlyas da çok pişmandır. Artık Asya ve Samet'le birlikte olmak ister. Bu yüzden bir gün Samet'i kamyona çağırır. Kamyonu hızla sürmeye başlar. Oğlu yanında olunca Asya da onunla gelecek sanır. Ancak Samet çok korkar ve ağlamaya başlar. Asya da olanları görür ve kamyonun peşinden koşar. İlyas kamyonu durdurur. Samet annesine koşar, Cemşit de oraya gelir.
3: Samet!
4: Ağlama Samet, ağlama yavrum. Geriye götüreceğim seni. Ne olur ağlamam. Sana söylemeden edemem. Ben senin...
3: Samet! Anneciğim!
4: Asya'm, al yazmalım.
3: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu.

0: Samet Cemşit'i babalığa seçmiştir. Asya bunu görmezden gelemez. Sevgi neydi? Sevgi emekti diyerek Cemşit ve Samet'le gider, büyük aşkına veda eder.
1: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

0: Unutulmaz 10 Türk Filmi. Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü, Gezi Serisi, Seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum.
1: Ulaşım araçları. Tramvay. Tramvay başka bir toplu taşıma aracıdır. Tramvaylar bugün 3 farklı noktada bulunmaktadır. Bunlardan birisi Taksim'le Tünel arasında, diğeri Kadıköy'le Moda arasındaki nostaljik tramvaylardır. Burada nostaljik tramvaylar ile şehrin büyülü havasını koklayabilir ve ulaşımı sağlayabilirsiniz. Bir diğer tramvay ise Kabataş ile Bağcılar arasında bulunur. Füniküler. Taksim bölgesindeki trafiği azaltmak için yetkililer Taksim ile Kabataş arasına bir füniküler sistemi inşa etmişlerdir. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bu hat, Kabataş Deniz Otobüsleri iskelesinden başlayıp Taksim'de havuzun altında biter. Bu proje ile birlikte Taksim-Kabataş arasındaki mesafe yalnızca 110 saniyeye inmiştir. Vapur. İnsanlar vapuru boğazın bir tarafından diğer tarafına geçmek için kullanırlar. Bu sayede hem kolay hem rahat bir yolculuk imkanı yakalayabilirsiniz. Feribotları gezi amacıyla da kullanabilirsiniz. Motor. Motor hızlı bir deniz ulaşım aracıdır. Kadıköy, Eminönü Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar, Beşiktaş ve Karaköy, Üsküdar, Karaköy arasında yolcu taşımacılığı için çok uygundur. Motorlar sayesinde hızlı bir ulaşım sağlayabilirsiniz. Araba vapuru. Eğer aracınız ile bir yere ulaşmak istiyor fakat trafik nedeniyle endişeleniyorsanız, bu sorunlarınızı araba vapuru ile çözebilirsiniz. Araba vapuru özellikle harem bölgesindeki trafik sorunlarına çözüm olmuştur. Deniz otobüsü. Deniz otobüsleri İstanbul'da belki de en hızlı ulaşım araçlarından biridir. Özellikle uzun mesafeli bölgelere gitmek için tercih edebilirsiniz. Bostancı Bakırköy, Kadıköy Sarıyer gibi uzun mesafeli bölgelere deniz otobüsleriyle hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yine deniz otobüsleri vasıtasıyla İstanbul'un değişik bölgelerine yolculuk yapabilirsiniz. İstanbul kartınız varsa indirimli gidişlerden faydalanmanız mümkündür. Deniz taksi. Deniz taksi ile hızlı bir ulaşım sağlayabilirsiniz. Deniz taksiler 24 saat boyunca çalışır ve İstanbul'un 27 ayrı noktasında bulunur. Deniz taksilerin maksimum 10 kişilik yolcu kapasitesi bulunur. Banliyö treni. Anadolu yakasından Sirkeci'ye uzanan bir yolculuk yapmak istiyorsanız banliyö trenlerini kullanabilirsiniz. Banliyö, şehirdeki genel trafik sorunundan kurtulmak amacıyla alternatif bir yöntemdir. Genellikle trenler çok kalabalık olur. Banliyö biletlerini istasyonlardan satın alabilirsiniz. Ayrıca İstanbul kartı ile birlikte çeşitli indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevdim. Kime gidersen git.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın Kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüze ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın Kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Dünyanın kapılarında bugün de kapınızı bir kıymetli konuğumuzla çalacağız. Hep söyleye geldiğimiz gibi Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetleri kapsamında biz de dünyanın kapılarını farklı ne diyelim tonlarda çaldık. Ama her yerden güzel cevaplar aldık. Aldığımız cevaplara istinaden de o bölgede, o bölgenin halkıyla, insanlarıyla güzel ilişkiler kurmaya çalıştık. İşte bunların pratiğini de bugün bu programda ortaya koymuş olacağız. Bugün de yanımızda çok kıymetli bir hocamız var. Yunus Emre Enstitüsü'nde uzun zamandır görev yapan sevgili İbrahim Aydoğdu bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle teşekkür ediyoruz davetimizi
1: ben
0: kırmayıp.
1: Ben teşekkür ederim. Sizler davet ettiniz.
0: Sağ olun. Buralara kadar geldiniz. Değerli hocam malum Dünyanın Kapıları programımızda dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapmış. Ama sadece görev olarak adletmeyip buna gönlünü de vermiş. Arkadaşlarımızla, hocalarımızla birlikte olup onların biriktirdiği anıları, anekdotları paylaşıyoruz. Hı-hı. Ve kısmen orada Yunus Emre Enstitüsü'nün yaptığı faaliyetleri de sizin zamanınızda Hı-hı. değinmeye çalışıyoruz. Ve farklı coğrafyalar, farklı kültürlerle nasıl etkileşime geçtiğimizi sizlerin vesilesiyle görmüş oluyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam siz Mısır ve Arnavutluk'ta bulundunuz.
1: Mısır ve Arnavutluk'ta görev yaptınız.
0: Evet. Hı-hı. Şöyle başlayalım dilerseniz. İlk başta sizi kısaca tanıyalım. Sonra ilk görev yeriniz olan Mısır'dan başlayarak sohbetimizi sürdürelim.
1: Peki. Ben İbrahim Aydoğdu. Üniversite eğitimi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Türkçe öğretmenliği bölümünde. İlk görev yerim olan yer Mısır. Kahire'de görev yaptım. 2011 yılında.
0: Evet.
1: Oradaydım. O dönemde işte orada bazı yönetimsel sıkıntılar olmuştu. Biraz zor süreçlerden geçtik o dönemde. Ama yani o Mısır halkın o sıcaklığı, o Türkiye sevgisi bizleri gerçekten onları unutturdu. Yani evet. Sanki Türkiye'deymişiz gibi bize yaşattılar. O zor günleri onların sayesinde çok güzel atlattık diyebilirim.
0: Evet bu çok önemli çünkü gerçekten de çok siyaset anlamında, politik anlamında zor bir süreçte gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu genelde kültür faaliyeti yürüten insanların başına gelmemesi gereken şeyler bunlar. Evet. Ama gelince de çok şükür ki hem Türkiye'nin bu anlamda bir bölgede bulunmasının gayesinin tamamen insani nedenler olduğunun bir göstergesi bu. Bir de gittiğimiz bölgede bizim tarihsel birlikteliğimizin olduğu yerlerde
1: ortak
0: daha kolay
1: kültürümüz evet. olması birbirimizi bizi daha çok yakınlaştırıyor açıkçası.
0: Evet.
1: Mısır halkı da Osmanlı döneminden kalan bir ortak şeyimiz var zaten kültürümüz. Yani gidip gördüğümde de bunu gerçekten daha iyi anladım. Yani birçok şeyimizin ortak olduğunu gördüm, yaşadım. Hani öğrencilerimiz de aynı şekilde ders esnasında dışarıda gezerken kelimelerimizin zaten birçoğu ortak.
0: Evet, evet.
1: Arapçadan gelen birçok kelimemiz var. Onun avantajını çok yaşadık. Yani Türkçe öğretiminde Arapça öğrendiğimiz zamanda da bizde bile. Bu çok iyi bir vesile oldu aslında.
0: Evet. Türkçe öğretmeni olarak, okutman olarak görev yaptınız. Eğitim sorumluluğu
1: evet,
0: olarak orada ciddi görevlerde bulundunuz. Mısır'a geçerken şunu da ifade edelim. Geçmişken hatta. Yunus Emre Enstitüsü ile nasıl tanıştınız? Yani böyle bir kurum olduğunu, şey Türkçe öğretimi.
1: Tevafuk oldu. Ben Mısır'a geziye gitmiştim Kahire'ye.
0: Hmm.
1: O esnada da Mısır'da işte Kahire'de bir Türkçe öğretmenliği ihtiyacı olduğunu öğrendim.
0: Hmm.
1: O dönemde ben gezimi yarıda kesip yani hem orada derslere başladım hemen. Daha sonra bu eğitim programlarına katıldım. Sertifika programlarına.
0: Evet.
1: Ve görev yerim orada devam etti. Yani orada evet. gezi amaçlı gittim ama
0: evet.
1: orada
0: tatil işe başladınız yani.
1: Tatil
0: öyle olmuş. Evet başladım. Çok güzel olmuş.
1: Evet. Çok güzel
0: isabet olmuş. Tevafuk olmuş.
1: Hı-hı.
0: Evet Mısır halkıyla malum çok yakın şeylerimiz var zaten. Kültürel donelerimiz var. Beraber yaşadığımız bir uzun süre var. Tabii Mısır halkının da kendine ait kültürü var bizlerin
1: evet.
0: olduğu gibi. Bu anlamda karşılaştığınız insanlarda eğitim faaliyetlerini yürütürken olabilir, sosyal hayatı yaşarken olabilir. Aklınızda kalan böyle güzel anılar vardır. Onları paylaşmanızı isteriz.
1: Tabii ki. Mısır halkı işte bizleri çok seviyorlar gerçekten. Türk halkını çok seviyorlar. Yani ben hatta şunu da

0: geliyordu. Bir an önce kayıt olmak istiyorlardı ve bekleyen de çoktu. Yani yetiştiremiyorduk. Yani yetişemiyorduk onlara. Bu açıdan çok şeydi aslında, güzeldi. Onların hani bize yaklaşımı da çok iyi. Yani Türkiye'den birisinin gelmesi onların çok hoşuna gidiyordu. Ve Türkçe öğretmemiz, bizim aynı şekilde faaliyetlerimize katılımları çok iyiydi. Evet. Büyükelçimiz sağ olsun bize çok destek oluyordu. Büyükelçilikte birçok sertifika programları gerçekleştirdiğimizde öğrencilerimizin hepsi severek geliyorlardı. Çok güzel etkinliklerimiz oluyordu. Yani daha çok böyle eğitimsel oluyordu. Tabii, kültür tabii. Faaliyetleri bu yönetimden dolayı, hani yönetimsel sıkıntılar olduğu için pek gerçekleştiremiyorduk. İzin verilmiyordu dışarıda. Büyükelçiliğimizde ve enstitümüzde daha çok yapılıyordu. İşte sergiler, filmler, bu tür faaliyetleri gerçekleştirebiliyorduk.
1: Evet, orada böyle aklınızda kalan bir şey var mı? Böyle tebessüm ettirecek bir anı, bir şey hatırlıyor musunuz? Özellikle Mısır. Ne kadar kalmıştık Mısır'da?
0: Mısır'da 6 yıl kaldım ben.
1: 6 yıl çok ciddi, uzun bir zaman.
0: Evet, uzun bir yol.
1: Evet, muhtemelen, hatta mutlaka diyelim, muhtemelen demeyelim, mutlaka çok güzel şeyleriniz vardır.
0: Evet.
1: Anlarınız vardır. Yani karşılaştığınız birçok hadise vardır, olay vardır. Onlardan biri buydu zaten.
0: Evet.
1: Yönetim sıkıntısı olmasına rağmen insanların gönülden, canı gönülden sizi karşılamaları,
0: bizi karşılamaları.
1: Evet. Bu anlamda Türkiye sevgisinin bir göstergesi.
0: Türkiye sevgisi çok fazlaydı. Yani evet. Türk şarkılarına karşı, müziklerine karşı çok büyük bir ilgi var. Derslerimize zaten büyük bir talep oluyordu.
1: Hala öyle sanırım.
0: Hala da öyle. Şu an Yunus Emre Enstitüsü'nde en çok öğrencinin bulunduğu yer aslında Kahire.
1: Evet evet. Bu hala
0: öğrenciler...
1: Ben de geçenlerde bizim enstitümüzün faaliyetini bir TV kanalında anlatırken başkanımız, ajanslardan biri onu döküman olarak yayınlamış. Hı hı. Orada baktım, hala
0: daha
1: Mısır
0: öyle.
1: Yani 2023 yılında Mısır hala önde götürüyor.
0: Aynen, hala daha şu
1: çok
0: an
1: çok ciddi
0: önde.
1: Bir talep var orada.
0: Öğrenciler şöyle bakıyor, hani Türkiye bizim zaten hani kültür olarak çok yakın, işte dini olarak burada evet. Çok rahat yaşayabildikleri bir yer. Hani başka ülkelere gittiklerinde bu kadar rahat yaşayamıyorlar. Bunun da etkisi çok büyük. O yüzden hani Türkçe öğrenip bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyorlar.
1: Evet,
0: Türkiye'de çok... iş bulmak, yani burada yaşamak. Hatta bayanların en büyük isteği işte bir Türk'le evlenmek. Hmm. Mesela öyle çok istekleri var. O gibi durumlarla çok karşılaştık.
1: Evet. Bir anekdot olarak aklınızda bir şey var mı? Hatıra böyle tebessüm ettirecek. Komik de olabilir bu. Bazen böyle hiç ummadığınız şeyler olabiliyor. Karşılaşabiliyor. Şeyde de siz Arnavutluğa geçeceğiz. Arnavutluğa geçtiğinizde ben de unutmazsam Arnavutluk'la ilgili ilginç bir anım var. Beklemediğimiz bir anı. Ama sonra da şey yaptık, sevindirici bir anı. Böyle Mısır'ı geçmeden belki bir anekdotla geçebiliriz. Sonra Arnavutluğa bakalım isterseniz.
0: Yani derslerimizde daha çok böyle komik, hani evet, ortak kelimelerden
1: tabii.
0: Kaynaklanan şeyler oluyordu. Mesela bir kelime anlattığımızda öğrenci onun hani bazı kelimeler var mesela şeyde, Arapçada. Onlarda anlamı farklı, bizde anlamı farklı.
1: Hmm.
0: Mesela Maya kelimesi. Maya onlarda su demek.
1: Hmm.
0: Arapçada, yani Mısır Amicesi'nde daha doğrusu. Bizde farklı bir anlam var. Yani onu anlatmak istediğimizde çok böyle bazen şey karşılaşabiliyoruz.
1: Evet.
0: Yani komik durumlara düşebiliyoruz.
1: Komik durumlara düşebiliyoruz.
0: Böyle yani kelime daha çok sıkıntı olabiliyor bazen ortak kelimelerde. Bu gibi bir anlam olmuştu yani.
1: Evet.
0: Bunun gibi.
1: Evet, sonra 6 yıl sonucunda sanırım Arnavutluk görevi.
0: Evet, Arnavutluk, İşkodra.
1: Evet, oradan farklı bir kültürden yine farklı bir kültüre doğru yolculuk yaptınız. Zaten Yunus Emre Enstitüsü'nün de amacı bu.
0: Evet.
1: Yani bir yerde durmuyoruz.
0: Sevgili, farklı kültür.
1: Evet, çalışma arkadaşlarımız da gerçekten şöyle bir, hani belki yaşımız sizlerin yaşı 50-60'a geldiğinde birçok ülkeye gitmiş, o kültürle ilişki kurmuş tabii. insanlar olarak
0: evet.
1: Bir kültürel diplomasi faaliyetini yürüten ciddi bir anı toplayıcısına dönüşüyoruz.
0: Aynen,
1: aslında.
0: Evet, çok,
1: çok ciddi anılarımız
0: çok
1: var.
0: Doğru.
1: Evet, Arnavutluğa geçelim. Hangi yılda Arnavutluk?
0: 2017'den 2020'ye
1: itibaren,
0: kadar.
1: Evet, 2020'ye kadar. 3 yıl.
0: 3 yıl.
1: 3 yıl orada da görev yaptınız. Evet, orada da yine okutman ve eğitim sorumluluğu.
0: Okutman ve eğitim sorumluluğu görevlerinde bulundum. Orada
1: evet.
0: da Arnavut halkının bize yaklaşımı çok iyiydi. Hani Türkleri yine çok seviyorlardı. Bu da bizim işimizi daha çok hani güzel yapmamızı, sevgi dolu yapmamızı vesile oluyordu. Yani onların bu sıcaklığını görmemiz bizi daha çok mesleğimizi şey yaptırıyordu, yani sevdiriyordu. Yani onların da böyle Türk filmlerine karşı çok büyük bir ilgisi var. Türk müziklere karşı çok büyük bir ilgisi var. Yine ortak kelimelerimiz tabii ki var. Bunlar açıkçası bizim o yani aynı kültürden geldiğimizi gösteriyor açıkçası.
1: Evet, ben şöyle bir...
0: Sizin bir anınız var.
1: Evet, ondan bahsedeyim. Hı-hı. Siz oradan anılarınıza geçin.
0: Hı-hı.
1: İşkodra'ydı sanırım. İşkodra Belediye

0: Kilisenin önünde yaptığımız bir faaliyet vardı. Yanlış hatırlıyor olabilir miyim? Şehri yanlış hatırlıyor olabilir miyim?
1: İşkodra.
0: Evet, İşkodra. Doğrudur, evet.
1: Belediyenin İşkodra.
0: Evet, belediyenin bünyesinde orada bir kültür faaliyeti yürütüyorduk. İşte Türk dünyasından arkadaşlarımız vardı, müzisyen arkadaşlarımız kaldı ki Ebru sanatı sergileniyordu. Sağ olsun belediye, yani oradaki bulunan kültür merkezindeki değerli hocamızın katkısıyla bize orayı, tüm bölgeyi tahsis etti. Açık havayı alanı. Genelde zordur biliyorsunuz yani. Şehrin en işlek yerinde resmi bir alanda resmi de tören yapmıyorsanız eğer, bir kültür faaliyeti yapmanıza, bir de farklı bir dünyadan gelmiş insanlara kapılarınızı açmanız zordur. Bunu sağ olsun değerli yönetici arkadaşımız, Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nin yöneticisi arkadaşımız rahatlıkla bu olayı sağladı. Demek ki güzel ilişkiler kurulmuş ki bu bize verildi. Neyse, kültür faaliyetlerini yürütürken Ebru'ya falan ilgi var. Bir şey var efendim. Türk dünyasından gelen sazlara, seslere ilgi var. Ama bir şey var, ne diyelim, bir şey eksik gibi ben de hissediyorum ama ne olduğunu bilmiyoruz. Sonra ben sahneye çıktım, bende de bir müzisyenlik geçmişi var. Böyle güzel türkülerimizden, oraya yakın hatta, böyle bölgeyi de bildiğim için az çok, bölgeyle ortak böyle türkülere de yönelik de bir çalışmam var. Onlardan söylüyorum ama şey yok, yani ilgi yok. Hafif dedim hareketlendireyim. Ben orada hiç ummadığım bir şeyle karşılaştım. Dedim ki ben aslen Kırşehirliyim. Yani Neşet Ertaş'ı da anmadan geçemeyeceğim burada dedim. Neşet Ertaş'tan önce bir türkü, sonra hareketli bir türkü söylediğimde ya insanların oynadığını ve adeta yani binlerce demeyeyim ama belki de bine yakın insanın orada aman ne olur bir daha söyle, yapma etme inme, birden ortam şenlendi böyle bir festival havasına büründü.
1: Herkes çok seviyor.
0: Ben çok şaşırdım. Allah Allah dedim ya, hani hiç beklemiyordum ben. Hani Neşet Ertaş'ın bir türküsünün burada bu kadar popüler olabileceğini.
1: Ritmi muhtemelen
0: evet, hem ritmi gitmiştir. Hem de bazı şeyleri de biliyorlar zaten. Hani evet,
1: onlarda da bize saza benzer bir çalgıları var.
0: Sunucu arkadaşım dedi ki sağ olsun, abi ne olur dedi sahneden inme. Dedim ya olmaz böyle. Sonrası tabii oynaması demeyelim ama daha hareketli türkülerde eşlik ettiler, el çırptılar, alkışladılar. Böyle kendi yöresel oyunlarından oyunlar. Baktım ki insanlar böyle akşam vakti cep telefonlarını çıkaranlar. Ha dedim ki o zaman biz şey yapacağız burada. Hani bazen kültür falan deyip de böyle çok ciddi konuşup sonrasında şey etkileşimler bekliyorsunuz ya, ciddi etkileşimler. Bazen de böyle çok doğal olup yani sıradan bir türküyle bir ilişki kurabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Aynen. O beni çok şaşırtmıştı. Evet. Orada benim dünyaya bakışımı da biraz işin açıkçası değiştirdi. Evet. Bazen popüler kültür diye ötelediğimiz şeylerin aslında etkileşim aracı olarak çok rahatlıkla kullanılabileceğini de ben orada görmüş oldum. Evet. Böyle çok sanatçıyım havalarına girmemek gerekiyormuş gibi algıladım ben. Bilmiyorum katılır mısınız?
1: Evet, ben o konuda çok size katılıyorum, doğru. Yani bunu Mısır'da da yaşamıştım. Hani bir sertifika programında öğrencilerin benimle fotoğraf çekmek için sıraya girdiklerini gördüm. Yani kendimi o anlarda şey gibi yani artist gibi falan zannettim.
0: Pop yıldızı oldu.
1: Pop yıldızı ya da ya o sevgileri insanı böyle çok hoşuna gidiyor insanın.
0: Evet, evet.
1: Bunu Arnavutluk'ta da yaşadım. Bizim kültürel faaliyetlerimiz sayesinde film günlerimiz, kitap tanıtım günlerimiz ve imza günlerimiz, Türkiye'den aktör ve aktrisleri getirdiğimiz zamanlarda olmuştu. Orada bir sinema salonu vardı. Orayı biz kiralıyorduk ve film gösterimimizi orada yapıyorduk. Yani şehirden halk da katılıyor. Sadece öğrencilerimize yönelik değil. Şehirdeki herkes katılabiliyordu ve güzel bir atmosfer oluşuyordu orada. Onu gerçekten görmek çok güzeldi. Yani onların da ilgisi, alakası. Evet. İşkodra biraz da böyle sanatsal bir şehir.
0: Evet.
1: Öyle sanatı çok seven bir şehir. Orada birçok sanat sergisi görebilirsiniz. Onların da ilgisi çok fazla bu tür faaliyetleri. Bizim de o konuda çok böyle şey olmuştu, sergilerimiz onların ilgisini çok çekmişti.
0: Evet, evet.
1: O konuda bir bağlantı kurabildik yani onlarla. Evet. Güzel.
0: Gerçekten öyleydi. Biz de 3 gün sanırım bulunduk Balkanlar turunda. 3 veya 4 olabilir, hatırlamıyorum. Hemen hemen her gün bir etkinlik vardı.
1: Evet.
0: Bizim kültür merkezimizin ya düzenlediği ya da katkı sağladı.
1: Katkı sağladı.
0: Her gün bir yere gittik sağ olsun. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nin müdürü arkadaşımızla, hocamızla her gün bir etkinliğe ya misafir olduk ya katılımcı olduk.
1: Evet.
0: Biz de bir şeyler yaptık. Ama baktım ki hakikaten çok güzel ilgi var.
1: Çok
0: mesela
1: güzel, evet,
0: hiç ummadığımız gittik bir okul şey vardı.
1: Açılışı mı?
0: Yok evet, sergi vardı servisi. Okulda. Ama şeydi, hafta sonuydu sanırım. Hafta sonu olmasına rağmen
1: yine
0: çok büyük ilgi vardı. Evet. Sağ olsun okulun müdürü, işte belediye başkanı bilmem. Her,

0: oradaydı.
1: Evet.
0: Bize çok yakın ilgi. Yani ben Allah Allah diyorum. Yani gerçekten de Arnavutluk gibi, özellikle Balkanların Arnavutluk, sanki mesela şeyin daha iyi olacağını düşünmüştüm ki oralarda kötü anlamında söylemiyorum. İşte Bosna Hersek çok daha iyidir, Makedonya iyidir gibi, ama Arnavutluğun da hiç onlardan geri kalma gibi bir durumu, evet, söz konusu değil.
1: Çok seviyorlar.
0: Çok, hem de çok etkinlikleri ilgiler. De çok seviyorlar.
1: Aynen.
0: Bu anlamda iyi yerde bulunmanın, doğru yerde bulunmanın ve Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerinin de bu anlamda işte kültürel faaliyetlerle de etkileşim halinde olmanın anlamını, ciddiyetini görmüş oluyoruz burada.
1: Evet.
0: Sizlerin de vesilesiyle. Ben biraz fazla konuştum, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Ben şöyle kısa bir şeyim var. Onu da isterseniz açıklayayım.
0: Tabii.
1: Biz yine bir etkinlik yapıyorduk. Çanakkale 18 Mart Çanakkale etkinliği. Arnavutluk'ta sadece bizim iş kodada yapılıyor. Tiran'da da enstitümüz var. Ama Büyükelçilik, işte Tiran'daki bütün personel, müdür. O neden bizde yapılıyor? Bizde Hasan Rıza Paşa anıtı var. Arnavutluk tek Türk şehitliği. O yüzden bütün bu anma programları, 18 Mart gibi programlar bizim iş kodada yapılıyor. O vesileyle Tiran'da şu anki eşim işte Kadriye, o da vardı, o da personeldi. Yani tanışıyorduk ama çok böyle şey değildik. Yani konuşuyorduk ama, evet, çok normal konuşuyorduk, böyle iş arkadaşı. Orada işte onlar da gelmişlerdi. Bir fotoğraf çekmemi istedi benden. Ben orada aynı zamanda hem programı şey yapıyorum, koordine etmeye çalışıyorum, fotoğraf çekiyorum. Bir fotoğraf çeker misin demişti. Tabii dedim, çektim. Çekerim. Çektim ve daha sonra program bittiğinde ben o fotoğrafları yedekliyordum hard diski. Orada da eşimin işte fotoğraf vardı bir oradaki Tiran'daki personelde. Dedim belki hani paylaşmak ister. Yani belki sosyal medyada kullanmak ister dedim. O gönderdim ve bizim oradan bir muhabbetimiz başladı. Hmm. Aslında tanışıklığımız vardı.
0: Evet.
1: Ama o fotoğraf vesilesiyle daha böyle iş evliliğe kadar gitti.
0: Çok güzel.
1: Yani
0: çok güzel.
1: Yunus Emre Enstitüsü'nün böyle bir katkısı,
0: evet,
1: da oldu
0: katkısı
1: bize.
0: Evet, oldu. Türkçe sizi birleştirmiş.
1: Türkçe bizi birleştirdi.
0: Evet,
1: aynen.
0: Türkçe birleştirmiş.
1: Yani sadece halkla değil, personelleri de birleştirebiliyor.
0: Türkçe birleştirmiş.
1: Böyle bir anımız oldu.
0: Evet.
1: Yani güzel bir şey oldu bizim için.
0: Evet, değerli hocam, İbrahim Aydoğdu ile birlikteyiz bugün dünyanın kapılarında. Dünyanın kapılarından iki bölgenin kapılarını çaldık yine. Onlardan birincisi Mısır'dı, ikincisi Arnavutluk'tu. Değerli hocamın hem bireysel anıları, şahsi anıları, hem de bölge halkıyla kurduğu etkileşimlere dair enstitümüzün faaliyetleri hakkında görüşlerini alıyoruz. Evet, bu anlamda ama Mısır olur, ama Arnavutluk olur. Aklımıza gelen son şeyleri almak isterim. Bir an olabilir, hatıra olabilir, anekdot olabilir. Ha, şunu söylersem belki insanların zihninde bir güzel diye, yüzünde bir tebessüme yol açabilirim diyebileceğiniz bir şeyler varsa, ki vardır muhakkak, onlarla programımızın sonuna doğru ilerleyelim isterseniz.
1: Öncelikle beni bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla işte Mısır'da ve Arnavut'ta görev yapma şansı elde ettim. Oradaki insanlarla kaynaşma fırsatı elde ettim. Bunları görmek gerçekten çok güzeldi. Onun dışında işte evliliğimize bile vesile oldu diyebilirim. Yani bu konuda çok teşekkür ederim sizlere de.
0: Eyvallah.
1: Davet ettiğiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Değerli hocamız İbrahim Aydoğdu ile birlikteydik. Bugün Yunus Emre Enstitüsü'nde ortalama 7 yıl mı 8 yıla tekabül eden, belki de yurt dışı macerası. 9 yıla tekabül eden bir yurt dışı macerası var ve güzel anılar biriktirmiş kendisi. Bu vesileyle şu anda dünyanın herhangi bir yerinde sesimiz her nereye ulaşıyorsa sizin gibi dünyaya böyle iyi niyetle bakan insanlar olduğunu bilin için biz bu programı yapıyoruz. Tanış olmak amacımız, bu anlamda ciddi ve samimi ilişkiler kurmak amacımız. Bu amaca binaen biz ne yapıyoruz? Dünyanın farklı bölgelerinde hemen hemen her gün belki de dünyanın kapılarını çalmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Tekraren sevgili İbrahim Aydoğdu hocam, teşekkür ediyoruz. Emeklerinize
1: sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin de emeklerinize sağlık.
0: Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir başka programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız. Görüşmek ümidiyle.

0: Dünyanın Kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın Kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt FM, Sabah Sen Fasit Men, Soğudun Vodan Men.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxim Prevo ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Matilde'nin ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili, Türkiye Cumhuriyeti-Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Sporun Türkçesi. Sporu Türkçe konuşuyoruz.
2: Değerli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Spor'un Türkçesi'nin yeni bölümünde teknik yapımda Kasım Yön ve ben Deniz Özgürcan Yıldız'la berabersiniz. Sizlere Ankara'daki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Programımızda yine haftanın en önemli spor olaylarını değerlendireceğiz ve ilgi çekici spor hikayelerini sizlerle paylaşacağız.
1: Spor'un Türkçesi.
2: Türkçenin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, bu haftaki programımızda çok değerli bir isim de bana eşlik ediyor. Kendisinin sesini birçok programda duyuyorsunuz. Size ulaşan birçok güzel programda kendisinin önemli emekleri var. Sevgili Ahmet Hattatioğlu, hoş geldin Ahmet.
3: Hoş bulduk.
2: Sevgili Ahmet, bundan böyle fırsat buldukça Spor'un Türkçesi'nde bana eşlik edecek. Bu hafta bizimle birlikte olduğun için teşekkür ederiz Ahmet'ciğim.
3: Ne demek, benim için her zaman büyük bir zevk. İnşallah keyifli bir program olur.
2: İnşallah. Evet, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3. hafta heyecanı yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nde bir temsilcimiz var ama UEFA Avrupa Ligi'nde 3 temsilcimiz birden mücadele ediyor bu yıl.
3: Evet, Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor Avrupa Ligi'nde grup maçlarına devam ediyorlar. Ve 3. haftada temsilcilerimizin oynayacağı maçları da istersen söyleyelim.
2: Tabii.
3: Manchester United deplasmanında bir Fenerbahçe olacak.
2: Evet, çok
3: hafta.
2: Zor, çok zor maç.
3: Yani Fenerbahçe'nin grubu zaten çok zor. Bunu daha sonra da konuşuruz. Şu anda Fenerbahçe ile övünüyoruz bir Türk
2: evet,
3: olarak.
2: Evet.
3: Bizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Ligde belki tartışılır bir durumdalar ama gerçekten
2: Avrupa'da başarılı gidiyor.
3: Gayet başarılı gidiyorlar. Konyaspor Braga ile karşılaşacak. Osmanlıspor da Villarreal ile karşılaşacak. Bundan evet. 2 gün sonra Ankara'da.
2: Ankara'da maç. Gidelim mi? Osmanlıspor maçı.
3: İnan çok isterim. Çok güzel olabilir gerçekten.
2: Evet, gidip Osmanlıspor'u desteklemek gerekiyor.
3: Gruplardaki durumlarını da söyleyelim takımlarımızın. Evet. Fenerbahçe 2 maçla 4 puanı var ve lider durumda.
2: A grubunda
3: ki,
2: değil mi?
3: A grubundaki hı-hı. rakiplerine bakarsak Feyenoord, Manchester United ve Zorya var.
2: Hı-hı.
3: Feyenoord ve Manchester United'ın üstünde bir Türk takımının yer alması bizleri mutlu ediyor elbette. Bunun dışında Osmanlıspor 2 maç yaptı ve 3 puanla 3. sırada averaj farkıyla. Onlardan da ümitliyiz. Beklentilerimiz var. Konyaspor maalesef iyi başlayamadı.
2: Evet.
3: 2 maçta henüz puanı yok takımımızın.
2: İnşallah Konyaspor da bu hafta galibiyet alarak grupta
3: İnşallah.
2: İddialı konuma gelecektir diye düşünüyoruz. İnşallah. Fenerbahçe dediğin gibi ligde çok kötü başladı. Ama Avrupa'da iddialı bir şekilde devam ediyor. Feyenoord'u yendi ki Feyenoord bu sezon mağlubiyeti olmayan bir takım. Hatta hı hı. ligde 8 maç yanılmıyorsam üst üste kazanıyorlar. 8'de 8 yaptılar. Gerçekten önemli bir rakipti. Manchester United'ı yendiler UEFA Avrupa Ligi'nde. Ve Fenerbahçe Feyenoord'u mağlup ederek gerçekten iddialı bir duruma geldi grupta. İnşallah Manchester United deplasmanından da iyi bir sonuçla ayrılacağını
3: Beklentiyi
2: ben düşünüyorum.
3: Beklentiyi yükseltti artık. En
2: evet.
3: az beraberlik bekliyoruz.
2: Ve hani özellikle İngiliz, İspanyol takımlarının Avrupa Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne olduğu kadar

0: önem vermediklerini biliyoruz. Hı hı. Yani Manchester United'ın ligi çok daha önemseyeceğini, evet, ve biraz daha yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağını öngörüyoruz. Belki de Fenerbahçe daha önce yapmıştı 80'lerde. Bilirsin, Bolic'in uzaklardan attığı bir gol vardı. Manchester United'ın uzun süreli bir yenilmezlik serisini bitirmişti, evet, Old Trafford'da. Belki Fenerbahçe yine deplasmandan, Manchester deplasmandan bir galibiyetle dönebilir.
1: Benim artık isteğim şu: Beşiktaş'ın Barcelona'yı 3-0 yendiği ya da Fenerbahçe'nin hangi yıllardaydı biz çocukken, evet, falan diye hatırladığımız maçlar yerine inşallah ileride bahsedilecek yeni maçların ortaya çıkması.
0: Evet,
1: çok
0: o açığı Galatasaray biraz kapatıyor ama tabii... Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan,
1: evet,
0: da biraz...
1: Evet, Galatasaray şampiyon... yok, orada yoktu. Avrupa Ligi yok, orada da yoktu bu sene. Evet. İnşallah
0: bu sene. Sadece bu sene yoktu. Galatasaray'da dünya Avrupa genelinde daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'ne en fazla katılan kulüplerden bir tanesi. Önümüzdeki sene de inşallah yine Şampiyonlar Ligi'nde olacaktır.
1: İnşallah. Senin anlatmayı sevdiğin bir de yıldız durumu var, bu Şampiyonlar Ligi yıldızları. Kısacık bahseder
0: evet,
1: misin?
0: Şu an hazırlıksız yakaladın beni ama...
1: Kısacık bahset bize.
0: Bilirsin, hani Beşiktaş çok az katılmasına rağmen bilirsin Şampiyonlar Ligi'nin bir amblemi vardır. 8 yıldızlı bir amblemdir. Ve o 8 yıldızdan her biri bir kulübü temsil eder.
1: Kurucu kulüpler.
0: Kurucu, evet. Yani Şampiyonlar Ligi formatının ilk kez uygulandığı yılda katılan 8 takımı temsil eder. O yıldızlardan bir tanesi de Beşiktaş değil, Galatasaray'dır. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şampiyonlar Ligi'ni konuştuk, UEFA Avrupa Ligi'ni konuştuk. Şimdi biraz da Türk Hava Yolları Avrupa Basketbol Ligi'ne göz atalım.
1: Harika, bence. Biliyorsun, bu Türk Hava Yolları Basketbol Ligi'nde bu sene bir değişiklik var ve bu, evet, sezon lig usulü oynanıyor Avrupa, evet, Ligi. Yani çok daha heyecanlı bir sezon bizi bekliyor.
0: 16 takım birden yarışıyor, hı hı, ve lig usulü dediğin gibi daha önce dörtlü gruplar halinde yarışıyordu takımlar, oynuyordu ilk turda. Fakat ben lig usulünün daha fazla heyecan getirdiği kanaatindeyim.
1: Evet, ben de düşünüyorum.
0: Ve şu anda dört takımımız birden mücadele ediyor zaten, biliyorsun. Çok çok daha heyecanlı bir sezon bizi bekliyor bence.
1: Hangi maçlar olacak? Kısaca değinelim. Evet. Fenerbahçe Barcelona deplasmanına çıkacak. Anadolu Efes'te Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.
0: Evet. Galatasaray Kızıl Yıldız'ı, Darüşşafaka Doğuş'sa Emporio Armani'yi İstanbul'da konuk edecek.
1: Voleybolda da hem bayanlar hem de erkekler ligi başlıyor.
0: Evet, Vestel Venüs Sultanlar ve Efeler Ligi adıyla başlıyor bu sezon. İlk hafta maçları 22-23 Ekim'de oynanacak.
1: Güzel bir isim, havalı bir isim. Orada, evet, bir sporcu olmayı
0: Sultanlar
1: isterdim. Sultanlar
0: ve
1: Efeler, evet, falan.
0: Sultanlar ve Efeler sahaya çıkıyor.
1: Güzel.
0: Bu hafta yaşayacağımız önemli spor olaylarına değindik. İstersen geçen hafta yaşanan önemli spor olaylarından da bahsedelim.
1: Olur tabii.
0: Türkiye Süper Futbol Ligi'nde çok güzel maçlar oynandı bu hafta.
1: Evet, Beşiktaş ve...

terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. Bozan Kod adlı Mehmet Tören, PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi, Ebu Dilo, KCK Rojava Tevdem sorumlularından, Sosin, KCK Rojava Tevdem sorumlularından, Ebu Velat Kod adlı Salih Müslim Muhammed, PYD eş başkanı, Cemal Kod adlı Murat Karayılan, PKK-KCK Yürütme Konseyi başkanı, Mizgin Ahmet Kod adlı Aynur Hülakü, PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi,

KCK Sözleşmesi, PKK ve PYD örgüt tüzüklerindeki benzerlikler. PKK, KCK ve PYD arasındaki organik bağ tüzükleri ile KCK Sözleşmesi incelendiğinde açık bir şekilde görülmektedir. PYD eş başkanı Dilan Rehan Muhammed Kod adlı Asya Ayşe Abdullah terör örgütü Demokratik Birlik Partisi eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Hali hazırda KCK Suriye üst yönetimi içerisinde kantonlardan sorumludur. PKK, KCK ve PYD arasındaki ideolojik bağ PKK, KCK yürütme kurulu üyesi teröristler

PYD Eş Başkanı Salih Müslim tarafından dile getirilmiştir. PYD Eş Başkanı Salih Müslim, 25.07.2012'de PKK ile aramızda felsefi olarak, ideolojik olarak bir yakınlaşma var ifadesini kullanmıştır. PKK-KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, 22.03.2017'de PKK-KCK ile Sözler Ojova devriminin ideolojik yaklaşımının aynı kaynaktan beslendiği hususlarını ifade etmiştir.

Sözde üst düzey örgüt üyelerinin açıklamalarında PKK-PYD birlikteliği. PKK'nın yayın organları 8. Genel Kongresi'nin belgelerini derlediği Mayıs 2002 sayısında kongremiz yeni dönemde gerekli görevlendirmeleri yaparak bir Suriye Demokratik Birlik hareketini ya da partisini ortaya çıkarmalı, onu hareketlerimizin bir parçası olarak görüp desteklemelidir. İfadeleriyle PYD'nin PKK terör örgütü tarafından oluşturulduğunu göstermektedir. PKK ile başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan 2013 yılında Irak Yerel Medyası yaptığı açıklamada PYD'nin kurulması görevinin Murat Karayılan'a verildiğini ancak Karayılan'ın bunu yapamayacağını söylemesi üzerine Irak'taki PJAK gibi PYD'yi de kendisinin kurduğunu, partinin isminde Suriye rejiminin tepkisini çekmemek için Kürdistan kelimesini kullanmadıklarını, PYD'nin PKK'ya bağlı olduğu ve PKK'nın verdiği kararlara göre hareket ettiği hususlarını ifade etmiştir.

2008'e kadar PYD Başkanı olan Fuat Ömer Kod adlı Barazani Muhammed, 2008 yılında ASO adlı Suriye gazetesine verdiği röportajda PYD politikaları ile ilgili olarak sözde Batı Kürdistan'da bir demokrasi topluluğu kurarak halkı politik mücadele için hazırladıkları, Suriye'nin Kürt bölgelerinde yeni bir topluluk kurdukları, topluluğa KJK Rojava denildiği hususlarını belirtmiştir. Aldar Halil Kod adlı Velid Halil, PKK-KCK Suriye Üst Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu ve PYD Merkez Komite Üyesi olan Velid Halil, 2012 yılında Suriye'deki faaliyetlerin çatı organizasyonu olan Tevdem Koordinasyon üyeliğine getirilmiştir. 2013 yılı itibariyle PYD eş başkanı Salih Müslim'in yardımcısı olarak Kamışlı bölgesindeki faaliyetleri organize etmekte ve Tevdem Yürütme Konseyi Kurulu Üyesi üyeliğini görevini yürütmektedir. Tevdem içerisinde faaliyet gösteren PKK terör örgütü üyesi Velid Halil, kod adları Hamza Botan ve Hakkı Gabar olan KCK mensupları ile birlikte görüntülenmiştir. Kod adı Hamza Botan olan Abdullah Şen, terör örgütünün Avrupa'daki ekonomik ve mali sorumluluğunu Hollanda'dan yürütmüştür. 2015 yılının Mart ayında Almanya'da yurt dışında faaliyet gösteren bir terör örgütünün üye olmak suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Silahlı Kolu YPG, Halk Savunma Birlikleri. PKK-KCK mensubu birçok terörist özellikle Suriye krizinin başlamasının ardından PYD saflarına kaydırılmış ve KCK tarafından PYD'nin silahlı faaliyetlerini yürütmek için görevlendirilmiştir. PKK-KCK terör örgütünün KCK sözleşmesi alan merkezleri başlığı adı altında halk savunma merkezlerinin sözde Kürdistan genelinde savunmayı sağladığı amacının konfederal sistemi inşa etmek olduğu

ve stratejisi meşru savunma şeklinde tanımlanmıştır. KCK yapılanması Suriye'de hedeflenen özelliği oluşturmak amacıyla YPG Halk Savunma Birlikleri ve Kadın Savunma Birlikleri YPC adıyla silahlı unsurlar teşkil etmiştir. Söz konusu silahlı unsurlar PKK'nın silahlı kanadı HPG, Halk Savunma Güçleri ile benzer bir şekilde örgütlenmiştir. Terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG, PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından ileri sürülen ideolojiyi benimsediğini internet sitesinde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü toplum paradigması ilkelerini kendisine esas alan bir yapı şeklinde tanıtarak ortaya koymuştur. YPG, PKK'nın askeri sorumlulukları tarafından yürütülmekte ve Suriye dışından gelen çok sayıda teröristi bünyesinde barındırmaktadır.

Yanında PKK-KJK terör örgütü mensubu Şahin Cilokoda adlı Mustafa Abdi Bin Halil bulunmaktadır. KJK Yürütme Konseyi Başkanlığı YPG içerisinde bulunan teröristler aracılığıyla silahlı unsurlara aktarıldığı talimatlarla Suriye'deki faaliyetleri kontrol etmektedir. 1997-2003 yılları arasında terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mustafa Abdi Bin Halil, 2005 yılında PKK üst yönetiminde yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren terör örgütünün Suriye yapılanmasındaki silahlı faaliyetlerin sorumlusudur. PKK terör örgütüne 1994 yılında katılmıştır. 2011'de intikal ettiği Suriye'de YPG Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütmektedir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili, Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin

Mardin'deki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasının savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Uçurumun kenarındayım Hızır, bir dilber kalesinin burcunda, vazgeçilmez belaya nazır. Topuklarım boşluğun avcunda, derin yağar adımı çağırır, kaldım parmaklarımın ucunda.

uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek, haydi beni haydicek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gözleri bir red, bir davet. Gülce uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil. Gülce semavi bir afet.

uçurumun kenarındayım Hızır. Gülce bir beyaz sihir, canıma bedel bir has. Nur, nar ve nurdan bir zehir. Gülce arafta infaz. Bir tek bakışıyla suyu mu sınır? Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccaldan, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım Hızır.

Biber kalesinin burcunda vazgeçilmez belaya nazır. Topukların boşluğun avcunda derin yağar adımı çağırır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Vedat Çetinkaya'nın seslendirdiği Gizli Aşk şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Hurşit Yedigün ve grubunun seslendirdiği Sen Gidince şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Vedat Çetinkaya ve grubunun seslendirdiği Sen Bendeki Her Şeysin şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nesrin Sipahi'nin seslendirdiği

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daoun, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben bir çiçeğim. Çok güzel kokuyorum. Yapraklarım eflatun renkli. Ama sarı, mor ve kırmızı renkli arkadaşlarım da var. Yapraklarımın ortasında bir tohumum var. Tohumum dikenli gibi görünüyor. Adım da Yunanca'da dikenli demek. Papatya'ya çok benziyorum. Ama koku ve tatlarımız çok farklı. Birçok hastalığın ilacıyım. Bilim adamları benimle ilgili araştırmalar yapıyor. Beni bazı ilaçların içine koyuyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Ekinezya. İnsanlar Ekinezya'yı eski zamanlardan beri ilaç olarak kullanıyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: ki. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

0: Merhaba. Ben sıcak yerleri çok seviyorum. Bataklıklar ve su kenarlarında yaşıyorum. Büyük bir hayvanım. Çok iyi yüzüyorum. Ama karada çok yavaş yürüyorum. Vücudumda çok sert pullar var. Dünyanın en güçlü çenesi benim çenem. Dişlerim de öyle. Ben bir ısırma şampiyonuyum. Bir kaplumbağanın kabuğunu bile kolayca kırıyorum. Bunlar benim güçlü özelliklerim. Ama zayıf yönlerim de var. Mesela renk körüyüm. Ama göz bebeklerim sayesinde geceleri iyi görüyorum. Bu yüzden yiyeceklerimi gece buluyorum. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı timsah. Timsahların ortalama ömür süreleri çok uzun. Timsahlar bazı kuşlarla iyi arkadaştır. Bu kuşlar timsahın ağzına giriyor ve orayı temizliyor. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Geri gel, beri gel, geri bebek. Gözleri sürmeli bebek. Isırır, ısıtır dudakları. Islak ıslak öpmek gerek.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxim Prevo ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Matilde'nin ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. A benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğim mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarımızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Dünyanın kapılarında bugün de kapınızı bir kıymetli konuğumuzla çalacağız. Hep söyleye geldiğimiz gibi Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetleri kapsamında biz de dünyanın kapılarını farklı ne diyelim tonlarda çaldık. Ama her yerden güzel cevaplar aldık. Aldığımız cevaplara istinaden de o bölgede, o bölgenin halkıyla, insanlarıyla güzel ilişkiler kurmaya çalıştık. İşte bunların pratiğini de bugün bu programda ortaya koymuş olacağız. Bugün de yanımızda çok kıymetli bir hocamız var. Yunus Emre Enstitüsü'nde uzun zamandır görev yapan sevgili İbrahim Aydoğdu bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle teşekkür ediyoruz davetimizi
1: ben
0: kırmayıp.
1: Ben teşekkür ederim sizler davet ettiniz.
0: Sağ olun buralara kadar geldiniz. Değerli hocam malum Dünyanın Kapıları programımızda dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapmış. Ama sadece görev olarak adletmeyip buna gönlünü de vermiş. Arkadaşlarımızla, hocalarımızla birlikte olup onların biriktirdiği anıları, anekdotları paylaşıyoruz. Hı-hı. Ve kısmen orada Yunus Emre Enstitüsü'nün yaptığı faaliyetleri de sizin zamanınızda Hı-hı. değinmeye çalışıyoruz. Ve farklı coğrafyalar, farklı kültürlerle nasıl etkileşime geçtiğimizi sizlerin vesilesiyle görmüş oluyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam siz Mısır ve Arnavutluk'ta bulundunuz.
1: Mısır ve Arnavutluk'ta görev yaptınız.
0: Evet. Hı-hı. Şöyle başlayalım dilerseniz. İlk başta sizi kısaca tanıyalım. Sonra ilk görev yeriniz olan Mısır'dan başlayarak sohbetimizi sürdürelim.
1: Peki. Ben İbrahim Aydoğdu. Üniversite eğitimi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Türkçe öğretmenliği bölümünde. İlk görev yerim olan yer Mısır. Kahire'de görev yaptım. 2011 yılında.
0: Evet.
1: Oradaydım. O dönemde işte orada bazı yönetimsel sıkıntılar olmuştu. Biraz zor süreçlerden geçtik o dönemde. Ama yani o Mısır halkın o sıcaklığı, o Türkiye sevgisi bizleri gerçekten onu unutturdu. Yani evet. Sanki Türkiye'deymişiz gibi bize yaşattılar.

0: O zor günleri onların sayesinde çok güzel atlattık diyebilirim.
1: Evet, bu çok önemli çünkü gerçekten de çok siyaset anlamında, politik anlamında zor bir süreçte gidiyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu genelde kültür faaliyeti yürütüyorsunuz.

0: birlikteliğimizin olduğu yerlerde daha kolay.
1: Evet. Olması birbirimizi daha çok yakınlaştırıyor açıkçası.
0: Evet.
1: Mısır halkı da Osmanlı döneminden kalan bir ortak şeyimiz var zaten, kültürümüz. Yani gidip gördüğümde de bunu gerçekten daha iyi anladım. Yani birçok şeyimizin ortak olduğunu gördüm, yaşadım. Hani öğrencilerimiz de aynı şekilde ders esnasında dışarıda gezerken kelimelerimizin zaten birçoğu ortak.
0: Evet, evet.
1: Arapçadan gelen birçok kelimemiz var. Onun avantajını çok yaşadık. Yani Türkçe öğretiminde Arapça öğrendiğimiz zamanda da bizde bile. Bu çok iyi bir vesile oldu aslında.
0: Evet. Türkçe öğretmeni olarak, okutman olarak görev yaptınız. Eğitim sorumluluğu
1: evet,
0: olarak orada ciddi görevlerde bulundunuz. Mısır'a geçerken şunu da ifade edelim. Geçmişken hatta. Yunus Emre Enstitüsü ile nasıl tanıştınız? Yani böyle bir kurum olduğunu, Türkçe öğretimi.
1: Tevafuk oldu. Ben Mısır'a geziye gitmiştim, Kahire'ye. O esnada da Mısır'da, işte Kahire'de bir Türkçe öğretmenliğe ihtiyacı olduğunu öğrendim. O dönemde ben gezimi yarıda kesip, yani hem orada derslere başladım hemen. Daha sonra bu eğitim programlarına katıldım, sertifika programlarına.
0: Evet.
1: Ve görev yerim orada devam etti. Yani orada evet. Gezi amaçlı gittim ama
0: evet.
1: Orada
0: tatil dışa başladınız yani.
1: Tatil
0: öyle olmuş. Evet, çok güzel olmuş.
1: Evet, çok güzel.
0: İsabet olmuş, tevafuk olmuş.
1: Hı-hı.
0: Evet, Mısır halkıyla malum çok yakın şeylerimiz var zaten, kültürel donelerimiz var. Beraber yaşadığımız bir uzun süre var. Tabii Mısır halkının da kendine ait kültürü var, bizlerin
1: evet.
0: olduğu gibi. Bu anlamda karşılaştığınız insanlarda, eğitim faaliyetlerini yürütürken olabilir, sosyal hayatı yaşarken olabilir, aklınızda kalan böyle güzel anılar vardır. Onları paylaşmanızı isteriz.
1: Tabii ki. Mısır halkı işte bizleri çok seviyorlar gerçekten. Türk halkını çok seviyorlar. Yani ben hatta şunu da yaşamıştım. Yani Mısır işte Türkiye'ye bağlansın diyenler, 81. vilayet mesela Kahire olsun diyenler bile duydum. Diyenleri bile duymuştum.
0: Evet, o kadar öte yani.
1: Yani o kadar böyle şeydi, çok istiyorlardı. Bunda tabii ki işte Türk dizilerinin etkisi çoktu. Bizim orada bulmamız, bizim faaliyetlerimizin etkisi çoktu. Öğrenciler derslere zaten severek geliyorlardı. Kayıt esnasında bizim yani çok sıramız oluyordu. Gerçekten sabah namazında öğrenciler geliyordu. Bir an önce kayıt olmak istiyorlardı ve bekleyen de çoktu. Yani yetiştiremiyorduk. Yani yetişemiyorduk onlara. Bu açıdan çok şeydi aslında, güzeldi. Onların bize yaklaşımı da çok iyi. Yani Türkiye'den birisinin gelmesi onların çok hoşuna gidiyordu. Ve Türkçe öğretmemiz, bizim aynı şekilde faaliyetlerimize katılımları çok iyiydi.
0: Evet.
1: Büyükelçimiz sağ olsun bize çok destek oluyordu. Büyükelçilikte birçok sertifika programları gerçekleştirdiğimizde öğrencilerimizin hepsi severek geliyorlardı. Çok güzel etkinliklerimiz oluyordu. Yani daha çok böyle eğitimsel oluyordu.
0: Evet,
1: kültür
0: tabii.
1: faaliyetleri bu yönetimden dolayı, yani yönetimsel sıkıntılar olduğu için
0: evet,
1: pek
0: evet,
1: gerçekleştiremiyorduk. İzin verilmiyordu dışarıda. Büyükelçiliğimizde ve enstitümüzde daha çok yapılıyordu. İşte sergiler, filmler, bu tür faaliyetleri gerçekleştirebiliyorduk.
0: Evet, orada böyle hatırınıza kalan bir şey var mı? Böyle tebessüm ettirecek bir anı, bir şey hatırlıyor musunuz? Özellikle Mısır. Ne kadar kalmıştık Mısır'da?
1: Mısır'da 6 yıl kaldım ben.
0: 6 yıl çok ciddi, 6
1: yıl,
0: uzun
1: evet,
0: bir zaman.
1: Uzun bir yol.
0: Evet,
1: yani.
0: Muhtemelen, hatta mutlaka diyelim, muhtemelen demeyelim, mutlaka çok güzel şeyleriniz vardır.
1: Evet.
0: Anılarınız vardır. Yani karşılaştığınız birçok hadise vardır, olay vardır. Onlardan biri buydu zaten.
1: Evet.
0: Yönetim sıkıntısı olmasına rağmen insanların gönülden, canı gönülden sizi karşılamaları,
1: bizi karşılamaları.
0: Evet. Bu anlamda Türkiye sevgisinin bir göstergesi.
1: Türkiye sevgisi çok fazlaydı.
0: Evet. Yani
1: Türk şarkılarına karşı, müziklerine
0: evet.
1: karşı çok büyük bir ilgi var. Derslerimize zaten büyük bir talep oluyordu.
0: Hala öyle sanırım.
1: Hala da öyle. Şu an Yunus Emre Enstitüsü'nde en çok öğrencinin bulunduğu yer aslında Kahire.
0: Evet evet. Bu hala
1: öğrenciler...
0: ben de geçenlerde bizim enstitümüzün faaliyetini bir TV kanalında anlatırken başkanımız, ajanslardan biri onu döküman olarak yayınlamış.
1: Hı hı.
0: Orada baktım hala,
1: hala daha
0: Mısır
1: öyle.
0: Yani 2023 yılında Mısır hala önde götürüyor.
1: Aynen, hala daha şu
0: çok
1: an
0: ciddi
1: önde.
0: Bir talep var orada.
1: Öğrenciler şöyle bakıyor, hani Türkiye bizim zaten hani kültür olarak çok yakın, işte dini olarak burada
0: evet.
1: çok rahat yaşayabildikleri bir yer. Hani başka ülkelere gittiklerinde bu kadar rahat yaşayamıyorlar. Bunun da etkisi çok büyük. O yüzden hani Türkçe öğrenip bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyorlar.
0: Evet,
1: Türkiye'de
0: çok...
1: iş bulmak, yani burada yaşamak. Hatta bayanların en büyük isteği işte bir Türk'le evlenmek.
0: Hmm.
1: Mesela öyle çok istekleri
0: evet.
1: var. O gibi durumlarla çok karşılaştık.
0: Evet. Bir anekdot olarak aklınızda bir şey var mı? Hatıra böyle tebessüm ettirecek.
1: Tebessüm.
0: Komik de olabilir bu. Bazen böyle hiç

0: ummadığınız şeyler olabiliyor, karşılaşabiliyor. Şeyde de siz Arnavutluğa geçeceğiz. Arnavutluğa geçtiğinizde ben de unutmazsam Arnavutluk'la ilgili ilginç bir anım var. Beklemediğimiz bir anı ama sonra da şey yaptık, sevindirici bir anı. Böyle Mısır'ı geçmeden belki bir anekdotla geçebiliriz. Sonra Arnavutluğa bakalım isterseniz.
1: Yani derslerimizde daha çok böyle komik, hani evet, ortak kelimelerden tabii kaynaklanan şeyler oluyordu. Mesela bir kelime anlattığımızda öğrenci onun hani bazı kelimeler var mesela şeyde Arapçada. Onlarda anlamı farklı, bizde anlamı farklı. Mesela Maya kelimesi. Maya onlarda su demek. Arapçada, yani Mısır Amicesinde daha doğrusu. Bizde farklı bir anlam var. Yani onu anlatmak istediğimizde çok böyle bazen şey karşılaşabiliyoruz. Evet. Yani komik durumlara düşebiliyoruz.
0: Komik durumlara düşebiliyoruz.
1: Böyle yani kelime daha çok sıkıntı olabiliyor bazen ortak kelimelerde. Bu gibi bir anlam olmuştu yani.
0: Evet.
1: Bunun gibi.
0: Evet, sonra 6 yıl sonucunda sanırım Arnavutluk görevi.
1: Evet, Arnavutluk, İşkodra.
0: Evet, oradan farklı bir kültürden yine farklı bir kültüre doğru yolculuk yaptınız. Zaten Yunus Emre Enstitüsü'nün de amacı bu.
1: Evet.
0: Yani bir yerde durmuyoruz. Sevgili,
1: farklı kültür.
0: Evet, çalışma arkadaşlarımız da gerçekten şöyle bir, hani belki yaşımız sizlerin yaşı 50-60'a geldiğinde birçok ülkeye gitmiş, o kültürle ilişki kurmuş, tabii, insanlar olarak, evet, bir kültürel diplomasi faaliyetini yürüten ciddi bir anı toplayıcısına dönüşüyoruz.
1: Aynen,
0: aslında.
1: Evet, çok
0: doğru. Ciddi anılarımız var.
1: Doğru.
0: Evet, Arnavutluğa geçelim. Hangi yılda Arnavutluk?
1: 2017'den 2020'ye
0: itibaren,
1: kadar.
0: Evet, 2020'ye kadar. 3 yıl.
1: 3 yıl.
0: 3 yıl orada da görev yaptınız. Evet, orada da yine okutman ve eğitim sorumluluğu.
1: Okutman ve eğitim sorumluluğu görevlerinde bulundum. Orada, evet, da Arnavut halkının bize yaklaşımı çok iyiydi. Hani Türkleri yine çok seviyorlardı. Bu da bizim işimizi daha çok hani güzel yapmamızı, sevgi dolu yapmamızı vesile oluyordu. Yani onların bu sıcaklığını görmemiz bizi daha çok mesleğimizi şey yaptırıyordu, yani sevdiriyordu. Yani onların da böyle Türk filmlerine karşı çok büyük bir ilgisi var. Türk müziklere karşı çok büyük bir ilgisi var. Yine ortak kelimelerimiz tabii ki var. Bunlar açıkçası bizim o yani aynı kültürden geldiğimizi gösteriyor açıkçası.
0: Evet, ben şöyle bir...
1: Sizin bir anınız var.
0: Evet, ondan bahsedeyim. Siz oradan anılarınıza geçin. İşkodra'ydı sanırım. İşkodra Belediyesi'nin önünde yaptığımız bir faaliyet vardı. Yanlış hatırlıyor olabilir miyim? Şehri yanlış hatırlıyor olabilir miyim?
1: İşkodra.
0: Evet, İşkodra. Doğrudur, evet.
1: Belediyenin İşkodra,
0: evet, belediyenin bünyesinde orada bir kültür faaliyeti yürütüyorduk. İşte Türk dünyasından arkadaşlarımız vardı, müzisyen arkadaşlarımız kaldı ki Ebru sanatı sergileniyordu. Sağ olsun belediye, yani oradaki bulunan kültür merkezindeki değerli hocamızın katkısıyla bize orayı, tüm bölgeyi tahsis etti. Açık havayı, alanı. Genelde zordur biliyorsunuz, yani şehrin en işlek yerinde, evet, resmi bir alanda, evet, resmi de tören yapmıyorsanız eğer, bir kültür faaliyeti yapmanıza, bir de farklı bir dünyadan gelmiş insanlara kapılarınızı açmanız zordur. Bunu sağ olsun değerli yönetici arkadaşımız, Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nin yöneticisi arkadaşımız rahatlıkla bu olayı sağladı. Demek ki güzel ilişkiler kurulmuş ki,
1: evet,
0: bu bize verildi. Neyse, kültür faaliyetlerini yürütürken Ebru'ya falan ilgi var, bir şey var efendim, Türk dünyasından gelen sazlara, seslere ilgi var. Ama bir şey var, ne diyelim, bir şey eksik gibi ben de hissediyorum ama ne olduğunu bilmiyoruz. Sonra ben sahneye çıktım, bende de bir müzisyenlik geçmişi var. Böyle güzel türkülerimizden, oraya yakın hatta, böyle bölgeyi de bildiğim için az çok, bölgeyle ortak böyle türkülere de yönelik de bir çalışmam var. Onlardan söylüyorum ama şey yok, yani ilgi yok. Hafif dedim hareketlendireyim. Ben orada hiç ummadığım bir şeyle karşılaştım. Dedim ki ben aslen Kırşehirliyim. Yani Neşet Ertaş'ı da anmadan geçemeyeceğim burada dedim. Neşet Ertaş'tan önce bir türkü, sonra hareketli bir türkü söylediğimde ya insanların oynadığını ve adeta yani binlerce demeyeyim ama belki de bine yakın insanın orada aman ne olur bir daha söyle, yapma etme inme, birden ortam bir şenlendi, böyle bir, evet, festival havasına büründü. Herkes
1: çok seviyorlar.
0: Ben çok şaşırdım. Allah Allah dedim ya, hani hiç beklemiyordum ben. Hani Neşet Ertaş'ın bir türküsünün burada bu kadar popüler olabileceğini.
1: Ritmi muhtemelen,
0: evet, hem ritmi gitmiştir, hem de bazı şeyleri de biliyorlar zaten. Hani
1: evet, onlarda da bize saza benzer bir çalgıları var.
0: Sunucu arkadaşım dedi ki sağ olsun, abi ne olur dedi sahneden inme. Dedim ya olmaz böyle.
1: Evet,
0: sonrası tabii oynaması demeyelim ama daha hareketli türkülerde eşlik ettiler, el çırptılar, alkışladılar. Böyle kendi yöresel oyunlarından,
1: evet,
0: oyunlar. Baktım ki insanlar böyle akşam vakti cep telefonlarını çıkaranlar.

0: Ha dedim ki o zaman biz şey yapacağız burada, hani bazen kültür falan deyip de böyle çok ciddi konuşup sonrasında şey etkileşimler bekliyorsunuz ya, ciddi etkileşimler. Bazen de böyle çok doğal olup yani sıradan bir türküyle bir ilişki kurabiliyorsunuz, çok rahatlıkla. Aynen. O beni çok şaşırtmıştı.
1: Evet.
0: Orada benim dünyaya bakışımı da biraz işin açıkçası değiştirdi. Evet. Bazen popüler kültür diye ötelediğimiz şeylerin aslında etkileşim aracı olarak çok rahatlıkla kullanılabileceğini de ben orada görmüş oldum.
1: Evet.
0: Böyle çok sanatçıyım havalarına girmemek gerekiyormuş gibi algıladım ben. Bilmiyorum, katılır mısınız?
1: Evet, ben o konuda çok size katılıyorum, doğru. Yani bunu Mısır'da da yaşamıştım. Hani bir sertifika programında öğrencilerin benimle fotoğraf çekmek için sıraya girdiklerini gördüm. Yani kendimi o anlarında şey gibi, yani artist gibi falan zannettim.
0: Pop yıldızı oldu.
1: Pop yıldızı ya da ya o sevgileri insanı böyle çok hoşuna gidiyor insanın.
0: Evet, evet.
1: Bunu Arnavutluk'ta da yaşadım. Bizim kültürel faaliyetlerimiz sayesinde. Film günlerimiz, kitap tanıtım günlerimiz ve imza günlerimiz. Türkiye'den aktör ve aktrisleri getirdiğimiz zamanlarda olmuştu. Orada bir sinema salonu vardı. Orayı biz kiralıyorduk. Ve film gösterimimizi orada yapıyorduk. Yani şehirden halk da katılıyor. Sadece öğrencilerimize yönelik değil. Şehirdeki herkes katılabiliyordu. Ve güzel bir atmosfer oluşuyordu orada. Onu gerçekten görmek çok güzeldi. Yani onların da ilgisi, alakası. Evet. İşkodra biraz da böyle sanatsal bir şehir.
0: Evet.
1: Öyle sanatı çok seven bir şehir. Orada birçok sanat sergisi görebilirsiniz. Onların da ilgisi çok fazla bu tür faaliyetleri. Bizim de o konuda çok böyle şey olmuştu, sergilerimiz onların ilgisini çok çekmişti.
0: Evet, evet.
1: O konuda bir bağlantı kurabildik yani onlarla. Evet. Güzel.
0: Gerçekten öyleydi. Biz evet. de 3 gün sanırım bulunduk Balkanlar turunda. 3 veya 4 olabilir, hatırlamıyorum. Hemen hemen her gün bir etkinlik vardı.
1: Evet.
0: Bizim kültür merkezimizin ya düzenlediği ya da katkı sağladığı.
1: Katkı sağladığı.
0: Her gün bir yere gittik sağ olsun. Evet. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nin müdürü arkadaşımızla, hocamızla her gün bir etkinliğe ya misafir olduk ya katılımcı olduk.
1: Evet.
0: Biz de bir şeyler yaptık. Ama baktım ki hakikaten çok güzel ilgi var.
1: Çok
0: mesela
1: güzel, evet,
0: hiç ummadığımız gittik bir okul şey vardı.
1: Açılışı mı?
0: Yok, evet, sergi vardı, sergisi. Okulda. Ama şeydi, hafta sonuydu sanırım. Hafta sonu olmasına rağmen
1: yine
0: çok büyük ilgi vardı. Evet. Sağ olsun okulun müdürü, işte belediye başkanı bilmem, herkes oradaydı.
1: Evet.
0: Bize çok yakın ilgi. Yani ben Allah Allah diyorum. Yani gerçekten de Arnavutluk gibi, özellikle Balkanların Arnavutluk, sanki mesela şeyin daha iyi olacağını düşünmüştüm ki oralarda, kötü anlamında söylemiyorum. İşte Bosna Hersek çok daha iyidir, Makedonya iyidir gibi, ama Arnavutluğun da hiç onlardan geri kalma gibi bir durum,
1: evet,
0: söz konusu
1: çok,
0: değil.
1: Çok seviyorlar.
0: Çok, hem de etkinlikleri de çok seviyorlar.
1: Aynen, aynen.
0: Bu anlamda iyi yerde bulunmanın, doğru yerde bulunmanın ve Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerini de bu anlamda işte kültürel faaliyetlerle de etkileşim halinde olmanın anlamını, ciddiyetini görmüş oluyoruz burada.
1: Evet.
0: Sizlerin de vesilesiyle ben biraz fazla konuştum, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Ben şöyle kısa bir şeyim var. Onu da isterseniz açıklayayım.
0: Tabii.
1: Biz yine bir etkinlik yapıyorduk. Çanakkale 18 Mart Çanakkale etkinliği. Arnavutluk'ta sadece bizim İşkoda'da yapılıyor. Tiran'da da enstitümüz var. Ama Büyükelçilik, işte Tiran'daki bütün personel, müdür. O neden bizde yapılıyor? Bizde Hasan Rıza Paşa anıtı var. Arnavutluk'taki tek Türk şehitliği. O yüzden bütün bu anma programları, 18 Mart gibi programlar bizim İşkoda'da yapılıyor. O vesileyle Tiran'da şu anki eşim işte Kadriye, o da vardı, o da personeldi. Yani tanışıyorduk ama çok böyle şey değildik. Yani konuşuyorduk ama evet, çok normal konuşuyorduk, böyle iş arkadaşı. Orada işte onlar da gelmişlerdi. Bir fotoğraf çekmemi istedi bende. Ben orada aynı zamanda hem programı şey yapıyorum, koordine etmeye çalışıyorum, fotoğraf çekiyorum. Bir fotoğraf çeker misin demişti. Tabii dedim, çektim. Çekerim. Çektim ve daha sonra program bittiğinde ben o fotoğrafları yedekliyordum hard diski. Orada da eşimin işte fotoğraf vardı bir oradaki Tiran'daki personelde. Dedim belki hani paylaşmak ister. Yani belki sosyal medyada kullanmak ister dedim. O gönderdim ve bizim oradan bir muhabbetimiz var. Hmm. Aslında tanışıklığımız vardı,
0: evet,
1: ama o fotoğraf vesilesiyle daha böyle iş evliliğe kadar gitti.
0: Çok güzel.
1: Yani
0: çok güzel.
1: Yunus Emre Enstitüsü'nün böyle bir katkısı,
0: evet,
1: da oldu
0: katkısı
1: bize.
0: Katkısı oldu. Türkçe sizi birleştirmiş.
1: Türkçe bizi birleştirdi,
0: evet,
1: aynen.
0: Türkçe birleştirmiş.
1: Yani sadece halkları
0: ya,
1: değil personelleri de birleştirebiliyor.
0: Türkçe birleştirmiş.
1: Böyle bir anımız oldu.
0: Evet.
1: Yani güzel bir şey oldu bizim için.
0: Evet, değerli hocam, İbrahim Aydoğdu ile birlikteyiz bugün dünyanın kapılarında. Dünyanın kapılarından iki bölgenin kapılarını çaldık yine. Onlardan birincisi Mısır'dı, ikincisi Arnavutluk'tu.

0: Değerli hocamın hem bireysel anıları, şahsi anıları hem de bölge halkıyla kurduğu etkileşimlere dair enstitümüzün faaliyetleri hakkında görüşlerini alıyoruz. Evet, bu anlamda ama Mısır olur, ama Arnavutluk olur. Aklımıza gelen son şeyleri almak isterim. Bir an olabilir, hatıra olabilir, anekdot olabilir. Şunu söylersem belki insanların zihninde bir güzel diye, yüzünde bir tebessüme yol açabilirim diyebileceğiniz bir şeyler varsa, ki vardır muhakkak, onlarla programımızın sonuna doğru ilerleyelim isterseniz.
1: Öncelikle beni bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla işte Mısır'da ve Arnavut'ta görev yapma şansı elde ettim. Oradaki insanlarla kaynaşma fırsatı elde ettim. Bunları görmek gerçekten çok güzeldi. Onun dışında işte evliliğimize bile vesile oldu diyebilirim. Yani bu konuda çok teşekkür ederim sizlere de davet ettiğiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Değerli hocamız İbrahim Aydoğdu ile birlikteydik. Bugün Yunus Emre Enstitüsü'nde ortalama 7 yıl mı 8 yıla tekabül eden belki de yurt dışı macerası. 9 yıla tekabül eden bir yurt dışı macerası var ve güzel anılar biriktirmiş kendisi. Bu vesileyle şu anda dünyanın herhangi bir yerinde sesimiz her nereye ulaşıyorsa sizin gibi dünyaya böyle iyi niyetle bakan insanlar olduğunu bilin için biz bu programı yapıyoruz. Tanış olmak amacımız, bu anlamda ciddi ve samimi ilişkiler kurmak amacımız. Bu amaca binaen biz ne yapıyoruz? Dünyanın farklı bölgelerinde hemen hemen her gün belki de dünyanın kapılarını çalmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Tekraren sevgili İbrahim Aydoğdu hocam teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin de emeklerinize sağlık.
0: Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir başka programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız. Görüşmek ümidiyle.

0: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxim Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Matilde'nin ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Al Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi şu anda dinleyicilerimizin üzerine olsun. Çok özel bir gündeyiz. Bugün çok kıymetli bir günde yine çok kıymetli değerli hocamız Mehmet Sıla ile birlikteyiz. Yine ufkumuzu açan bir sohbet, bir program olacak inşallah. Selahaddin'in varisi kim sorusunu ilk programdan beri soruyoruz ve hocamla bunun cevabını aramıyoruz aslında. Selahaddin'in varisinin siz, biz hepimiz olduğunun farkındayız. Öncelikle hocama hemen hiç vakit kaybetmeden bu davetimizi kırmayıp buralara kadar gelip bizlerle bu programın yapımcılığını üstlendiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Onca işiniz arasında bizlere bu anlamda vakit ayırdığınız için Allah sizden razı olsun. Umuyoruz inşallah yine ufuk açıcı bir sohbet olur, bir program olur. Kardeşlerimiz bundan istifade ederler. Kimler? Selahaddin'in varisleri.
1: İnşallah.
0: Bugün çok önemli bir gün olarak hemen bize hatırlattınız. Ben de sizden, hatta bana attığınız mesajla evet, hemen hatırlatmış oldum. Keşke dedim hocam bugün gelseydi.
1: Evet.
0: Ne kadar iyi olurdu diye düşündüm. O arada siz aradınız. Evet. Allah sizden razı olsun.
1: Sizden de.
0: Bugünü özel kılan nedir hocam? Oradan başlayalım.
1: Bugün tam 8 asır önce 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi kuşattı. Yani kurtarmak üzere kuşatma altına aldı. Bu bakımdan bu çok önemli.
0: Bugün tam, başlıyor
1: tam
0: değil mi?
1: Tam bugün 20 Eylül'de başladı. 2 Ekim'de Kudüs fethedildi.
0: Hmm.
1: Ancak 20 Eylül'e gelmeden evvel biliyorsunuz 4 Temmuz'da Hattin Meydan Muharebesi ile evet, Kral Guy'u ve Konrad'ı Gerard'ı esir almıştı. Ve onlarla Trablus'tan itibaren Sur, Sayda, Askalan, Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlardı.
0: Evet.
1: Kapalıydı. Bu kaleleri birer birer aldı. Ufuk açıldı. Ondan sonra geldi ve

0: Bugün 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Bak 4 Temmuz 20 Eylül.
1: Evet.
0: Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani 1,5 ay uğraşmış.
1: Evet, evet.
0: O kalelerin temizlenmesi için.
1: Tabii çok.
0: Evet, çok
1: yani
0: önemli.
1: Günümüz açısından da aslında evet. Yani iletişim çağındayız. Çok kısa bir süre olduğunu anlıyoruz aslında.
0: Evet. Burada yine çok diplomatik olaylar var.
1: Evet.
0: Ama ben bunları özet geçmek istiyorum.
1: Tabii.
0: İzin verirseniz. Kuşattı ve içeri haber gönderdi. Koşulsuz teslim olun diye. İçeriden haber geldi. Evet, teslim olacağız. Şeylerimizi de vereceğiz. Ha, önce Selahattin Eyyubi'nin bu teslim olun çağrısına içeriden haber geldi. Teslim olmuyoruz diye. Gel al yani. Gel al, teslim olmuyoruz dediler. Bunun üzerine hemen kuşatma başladı ve Müslüman askerler, Selahaddin'in ordusu, ufak ufak bazı patlattıkları surlardan içeriye girmeye başladılar. Bunu tabii değişik yerlerde aynı anda başlayınca demoralize oldular. Hemen geldiler, Selahaddin dediler, dur kuşatmayı, teslim oluyorsun. Bu sefer Selahaddin'in de insan tarafı var tabii. Ben size söylemiştim dedi. Neden teslim olmadınız? Siz nasıl burada 70 bin Müslüman, Ortodoks, Hristiyan, Yahudi kesmişseniz ve ananın elinden evladını alıp önce duvara, kapılara zıba çiviyle çaktıysanız, o zulmün karşılığı olarak ben de kılıçla gireceğim oraya dedi. Tekrar içeriye girdiler ve döndüler bu sefer. Dediler ki Selahaddin, eğer sen 2-3 huruç hareketinden sonra da sonuç alamayınca, şövalyeler aynı anında boğdu Selahaddin onları, uzağa gidemediler. Bu sefer o halde Selahaddin dediler, bak şu anda elimizde 5000 Müslüman esir var, önce onları öldüreceğiz. Görüyor musun şeyi? Yapar mı? Yaparlar.
1: Yaparlar.
0: Onları öldüreceğiz. Sonra kendi çocuk ve kadınlarımızı öldüreceğiz. Ondan sonra savaşarak alabilirsin dediler şeyi. Yani gösterdikleri vahşet olağanüstüydü. Hemen Selahaddin konuştu Kadı Fadıl ile, Şeyh-i Şuyuh Sadreddin ile görüştü. Onlar dediler ki evet, bunlar bu ihaneti, bu vahşeti, bu hunharlığı yapabilirler.
1: Yaparım.
0: Selahaddin dediler, bunu şey yap.
1: Göze alma.
0: Yani göze alma. Şu kadar erkekler, şu kadar dirhem, kadınlar şu kadar dirhem ve taşıyacaklarını kadar yükleriyle Sur şehrine doğru gitsinler dediler. Bitti, ben bu konuda fazla, o zaman tamam dedi Selahaddin. Kapı açtılar ve onlar da önce 5000 Müslüman esiri aldılar, hürriyetlerine kavuşturdular. Sonra da onları çoluk çocuk yolu gösterdiler. Kimi merkeple, kimi yaya, kimi atla, arabayla falan gitmeye başladılar. Evet, ve Kudüs'e girildi. Kudüs'ün ilk cuma namazını, Selahaddin Eyyubi'nin böyle yerleri süpürüşünü, ahır haline getirilen Mervan Mescidi'ni yeniden camiye çevirdiklerini ve Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetü Sahra'nın üzerlerine haç dikip oraya kilise haline getirdiklerini, onları indiriyor, hilallerini yerine yerleştiriyor. Allah bir kere razı olsun kendisinden,
1: evet.
0: Ve onun yanında olanlardan, onu destek verenlerden. Hutbesi yapılıyor. Artık son bir şey daha var burada söyleyeceğim. Kardeşi Adil ve oğlu Ali'yi karşısına alıyor, diyor ki şimdi ne yapalım? Bak, İttihad-ı İslam'ı kurduk.
1: Evet.
0: 1184'te 33 devlet bize biat etti. Bize yine kendi topraklarında özgürler. Bize hem lojistik destek verdiler, hem asker verdiler ki İslam birliğinden sonra biz ancak Hittin ile kuşattık ve esir aldık kralı dediler. Ve bugün de Kudüs'ü elhamdülillah 88 yıllık esaretten kurtardık, hürriyetine kavuşturduk. Şimdi ne yapalım dediler. Aynen o noktaya bir daha dokunmak istiyorum. Dediler ki Haçlılar batıdan geliyor, Konya üzerinden. Konya'yı bize bağlayalım dediler. Yani Selçuklu'yu bize bağlayalım. Başka oğlu Ali dedi ki Mogullar dedi Mardin üzerine geliyorlar dedi. Artuk oğullarını bize bağlayalım dedi. onlara döndü, dedi ki bakın ikiniz de isabetsizsiniz. Onların yöneticileri Müslüman değil mi? Müslüman. Biz söylediğim zaman bize asker gönderdiler. Aynı acıyı, aynı

0: Şecaati gösterdiler değil mi? Evet, o bitti dedi. Onlar aynen yerlerinde kalacak ama yine onlara söyleyin. Bundan sonra dedi, لَتُفْتَحَنَّ الْكُنْسْتَنْتِنِيَّ فَلَنِيمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ dedi. Bundan sonraki hedefimiz Resulullah'ın işaret ettiği komutanı da onun çevresini de övdüğü İstanbul'u, Konstantiniyye'yi almaktır. Yani Resulullah'ın Darul Hadis mezunudur. Evet, Şam Medresesi, tabii. Şam Nuriye Medresesi biliyor bunları. Hatta bazen çocukları alıyor mesela, küçük çocukları. Alıyor onları, anasını, babasını, adını, kendi adlarını, neyi sevdiklerini soruyor. Sonra onları cennet anaların ayağı altındadır hadisini öğreterek gönderiyor. Mümin babaya itaat, Allah'a itaattir hadisini öğreterek gönderiyor. Yani yuvayı, aile müessesesini sağlam olsun istiyor Müslüman,
1: evet,
0: aile.
1: Konuda, evet. İçtimai hayata da önem veriyor. Efendim sosyal hayata da önem veriyor.
0: Evet.
1: Yani bu anlamda zaten önceki programlarımızda hatırlarsa dinleyicilerimiz, sevgili kardeşlerimiz, o öyle güzel bir ortamda yetişmiş ki kendisi sosyolojiden fıkıha, evet, belki sanat ilimlerinden savaş ilimlerine kadar o kadar birçok şeyi bünyesinde barındırıyor ki Selahattin, evet, Eyyubi Hazretleri. Ve doğal olarak sizin anlattığınız şeyler artık, bu dördüncü programımız oluyor, bize çok garip gelmiyor.
0: Evet.
1: Niye gelmiyor hocam? Çünkü şundan, Selahattin Eyyubi ise evet doğrudur. İmajı, anlayışı bizde oluşmuş oluyor.
0: Evet. Çok merhametli bir insan.
1: Evet.
0: Onu da arz edeyim.
1: Tabii ki.
0: Küfür ehli, yani Müslüman katleden dahi yalvardığı zaman, onun hanımları yalvardılar daha doğrusu. Ne olur dediler, biz gideceğimiz Normandiya'yı biz tanımıyoruz. Veya şu falanca şehri, Milano'yu bilmiyoruz biz. Biz burada doğduk, burada büyüdük diyorlar. Kocalarımız esir içeride, onları da bizimle beraber izin ver, sen merhametlisin falan diye ona geldikleri zaman bazen gözyaşı döküyor ve parasını veriyor ve Adil'e verdiriyor. Onların da çıkışını sağlayıp birlikte gönderiyor. Selahattin buydu. Şimdi akabinde bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Hemen Papa Urbanus Kudüs Müslümanların eline geçince yeniden asli sahiplerinin, bütün Avrupa'yı yeniden dolaşmaya başlıyor. Diyor ki haydi diyor, Kudüs'ü kurtaran cennetliktir diyor. Ehli cennettir diyor. Yani bunu vurguluyor, vefat ediyor. Kendisinden sonra gelen papa o da aynı şekilde ele alıyor. Yani isimleriyle ben vakit kaybetmek istemiyorum. O da vefat ediyor. Daha sonra Papa Tlemps galiba son papa var. O geliyor. O da aynı şekilde bu sefer krallara gidiyorlar. Krallar diyorlar. Bu iş gönüllülerle değil, dindarlarla değil, krallarla gidilirse olur diyorlar. Ve hakikaten Alman kralı çok disiplinli bir ordu, 100 bin kişilik orduyla yola çıkmadan evvel Selahattin'e bir mektup gönderiyor. Selahattin diyor, aldığın yerleri ver, yoksa ben geliyorum diyor. Yoksa karşındayım, geliyorum diyor. Büyük bir orduyla geliyorum. Selahattin devlet protokolünü, devlet terbiyesini bilen bir adam. Aynı şekilde ona mektup yazıyor. Elçi geliyor çünkü. Elçiye veriyor mektubu. Kral diyor, buradaki kiliseler diyor, bütün sizler dahil hepsini açıktır. İbadetlerinizi yapabilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Elimdeki esirleri de sana verebilirim diyor. Ama diyor, Kudüs istiyorsan ve gelmeye kararlıysan meydanlarda, dağlarda, sahillerde seni bekliyorum diyor.
1: Önce o cesaret örneğini de gösteriyor tabii. Önce diplomasi.
0: Tabii.
1: Sonrasında. Ama evet, gelene de hayır demiyor.
0: Hayır demiyor. Sen
1: evet,
0: kararlıysan
1: evet,
0: ben seni meydanlarda, hangi meydanda istiyorsan, hangi dağda istiyorsan, hangi sahilde istiyorsan hazırım diyor. Bunu da söylüyor. Oo, bakıyor ki Frederick Barbarossa, Selahattin böyle sıradan bir adam değil.
1: Evet.
0: Abi 100 binlik kişilik orduyla yola çıkıyor. Bir kışı Edirne'de geçiriyor.
1: Üçüncü Haçlı Seferi'ne doğru gidiyoruz.
0: Tam şu anda Üçüncü Haçlı Seferi'nin başlanmasından ediyorum. İlk hareket eden kara ordusuyla Frederick Barbarossa, 100 binlik ordu, Macaristan'ı ve Sırbistan'ı çiğneyerek, Sırbistan diyorum yani Yugoslavya bulunduğu yeri,
1: evet,
0: geliyor Edirne'ye geliyor. Bizans'a ait Edirne'yi, kışı Edirne'de geçiriyor. Uzun yol.
1: Evet.
0: Uçakla gitmiyorsun.
1: Tabii ki.
0: Sonra Bahar'la birlikte Gelibolu üzerinden Lapseki'ye, Lapseki'den Konya'ya geliyor. Tabii çıkar çıkmaz hemen 2. Kılıç Aslan muayyen yerlerde bilmediklerinde vuruyor. Biraz zayıflatıyor onu.

0: Ve yavaş hareket eden lojistik var arkada, mesela arabalar var, gıda arabaları var, bilmem böyle
1: teçhizat
0: malzemeler, evet, teçhizat malzemeler var. O ta geride gidince güm diye oraya giriyor, onları ortadan kaldırıyor, dağıtıyor. Sonra geliyor Konya'ya. Konya'ya gelince Kılıç Aslan ordusuyla dağlara çekiliyor ve onu takip ediyor. İkinci Kılıç Aslan'a haber gönderiyor. Diyor ki bak, ben senin memleketinde kalıcı değilim diyor. Buradan sadece güzergah olduğu için geçiyorum diyor. Ben buradan diyor Konya'dan işte alacaklarım var, yiyecek, gıdamı da alacağım. Dinleneceğim, Meram'da dinleneceğim ve gideceğim diyor. Selahattin de şey, ikinci Kılıç Aslan da diyor ki benim muradım da diyor seni Kudüs'e göndermemek diyor. Bu önemli bu.
1: Evet, çok önemli.
0: Onun için yine yola çıkıyorlar. Yine uygun yerlerde vuruyor, geçiyor Kılıç Aslan. Yine bir kasta yüzlerce, binlerce askerini telef ediyor, perişan ediyor. Geçiyor ama onlar da dağda yörüklerin sürülerine el koyuyorlar. Yakaladıklarını, çadırlarını yakıyorlar. Yörük çadırlarını yakıyorlar. Yani önlerinde ne varsa onları. Bu arada Klikya'da, yani Adana, Çukurova'da Ermeniler var. Ermeniler çok yardım ediyorlar bunlara. Yani yardım sıkıysa etmesin, bir de o var ha. Bir de zor tarafı var yani. Yani edersen et, Hristiyansın, mezhebin farklı ama mühim değil. Bana yardım edeceksin diyor. Tam ilahi kader tecelli ediyor. Tam da Selahaddin'in bütün İslam ülkelerine haber gönderiyor. Gelin diyor, bak düşmanlarımız karşımızda. Tıpkı Ali İzzet Begoviç'in dediği gibi. Bütün düşmanlarımız karşımızda. Dostlarımız neredesiniz?
1: Öyle.
0: Müslümanlar neredesiniz? Endülüs'e bile haber gönderiyor Selahaddin. Diyor yardım edin buraya. Endülüs'ün durumu iyi değil. Ama onlar da mektupla hediyeler gönderiyorlar. Gelemeyiz. Bizim durumumuz evet, uygun değil diyorlar. Tam şeyden geçerken, Göksu Irmağı'ndan, yani Silifke Çayı'ndan geçerken ağır zırhı ve kadanı atıyla suya girer girmez bir anda alabora oluyor ve çok iyi yüzme bilenler peşine gidiyorlar ama tutup çıkarttıkları zaman bakıyorlar ki Frederick Barbarossa boğulmuş, ölmüş. Alıyorlar cesedini, kenara çıkartıyorlar. Arkadan gelen birlikler bakıyorlar ki kral
1: öldü.
0: Ölmüş, boğulmuş. Burada bir diyorlar uğursuzluk var. Ordunun büyük bir kısmı devam etmiyor. Silifke Çayı'ndan itibaren geri dönüyor.
1: Moral olarak çöküyorlar.
0: Müthiş bir şey.
1: Evet, evet. Allah'ın merhameti yani, yardım ya, gerçekten.
0: Ancak 5000 kişilik bir şövalye ordusu, ki oğlu da yine Frederick Schwaben oğlu.
1: Evet.
0: Frederick Barbarossa, Frederick Schwaben oğlu devam ediyor. Yola devam ediyor ve gemiyle Beyrut'a geçiyor. Beyrut tarafına gemiyle geçiyor. Yani karadan da gitmiyor. 5000 kişilik ordu ile gidiyor. Gerisi geri dönüyor. Bak 100 binlik orduyla çıkan, Allah'a şükürler olsun, Selahaddin rahatlıyor, nefes alıyor. Ama bu arada İngiltere kralı aslan yürekli Richard, diyorlar kendisine aslan yürekli diyorlar İngiltere'de. Bir de Philip August Fransa kralı. İki kraliyet ordusu deniz yoluyla geliyorlar ki geldikleri zaman Sur şehrine, Akka'ya deniz görünmüyor. Yani atlarıyla, erzaklarıyla, askerleriyle gelmiş ki, yani bu yazanlar bunu söylerler. Deniz, neredeyse deniz görünmeyecek kadar şey vardı, gemi vardı, filika vardı,
1: evet, evet,
0: kadırga vardı diye. Ancak Richard, aslan Richard karaya çıkmadan evvel önce gidiyor, Venediklilerden Kıbrıs'ı alıyor. Kıbrıs tramplen. Şu anda evet, bile Kıbrıs'ta iki tane
1: hala, evet,
0: üstleri var. Alıyor, ondan sonra geçiyor. Ve Frederick Barbar şeyle, Philip August'le buluşuyorlar ve sahil savaşları başlıyor. Akka'yı kuşatıyorlar. İlk yaptıkları Akka kuşatması. Bir iki küçük meydan muharebesi ve Akka'yı kuşatıyorlar. Akka kuşatmasında bir olay var. Bunu söylemek lazım. Denizden kuşatıyorlar, bitmedi. Karadan da derin hendek kazıyorlar, kuşatıyorlar. İki taraftan kuşatıyorlar. Selahaddin kuşatılanları kuşatıyor. Yani denizden kuşatma var, karadan da kuşatma var. Karadan kuşatanları kuşatıyor. Ama artık o kadar çok geliyor ki Sur şehrine sığmıyorlar. Çok sayıda geliyorlar. Selahaddin dağa çekilmek zorunda kalıyor. Ama kalede Müslümanlar var. Komutan var, komutanlar var. Onlar çarpışmaya devam ediyor. Onlara da yardım yapılan bir savcı girişimde içeri giriyorlar. Yardım ediyorlar. Ama onlar bırakmıyorlar. Arkası geliyor çünkü. Devamlı evet, olarak evet, geliyorlar. Bu arada bir olay var, onu söyleyeyim. Orayı kaybediyoruz. Akka'yı alıyorlar. Fakat Selahaddin

0: Şam'dan biri gel. Şam 3 menzil mesafede. Yani 20-40-60 bulunduğu yer. Savaşın yapıldığı yer. Çok yakın Kudüs'le Şam birbirine yakın biliyorsunuz. Evet, aynı zamanda. Şimdi haber diyorlar ki sultanım diyorlar Şam'dan hanım eşiniz İsmedüddin Emine Ünver Hatun'dan bir ulak geldi diyorlar. Haberci geldi. Gelsin diyor. Böyle durup bakıyor. Savaş devam ediyor çünkü. Geliyor. Söyle ne var diyor. Hiç bakın. Sultanım diyor. Eşiniz, hanımınız İsmedüddin Emine Ünver'den bir acı haber getirdim. Oğlunuz İsmail vefat etti diyor.
1: Allahu Ekber.
0: Yani evladı hemen epati yapmak lazım burada. Evladını kaybetmiş bir anne gidip onu teskin etsin. Acısına ortak olsun. Kendisi o anda o acıyı yaşıyor zaten.
1: Evet.
0: Duruyor böyle. Herhalde Fatiha okuyor. Yani İbnül Esir'dir onun vaka nüvisi söylemiştim. Darisi. Böyle dayanamıyor böyle. Böyle atıyla kavis çiziyor falan. O adam duruyor. Hep bakıyorlar şeye Selahaddin'e. Selahaddin her askeri birer oğlu İsmail gibi düşünüyor. Selahaddin. Bakıyor en sıcak yerine atını bir topukluyor ve hiç kimseye bir şey demeden sanki oğlu İsmail'e kavuşmak ister gibi. Savaşın en kızgın yerine hızla gidiyor böyle elinde kılıç. Murat Han var onun şeyi koruyucusu, muhafızı. Deli gibi fedailerle birlikte peşinden aynı süratte gidiyor. Şehitler vererek Selahaddin'i alıp tekrar yerine getiriyor. Evet. Bu müthiş bir olaydır.
1: Gerçekten ben yani, de yani ne söyleyeceğimi bilemedim. Yani ben de yani bu, siz anlatırken gözleriniz doldu.
0: Ben duygulanıyorum.
1: Benim de gözlerim doldu. Yani gerçekten Selahaddinler kolay yetişmiyor derken boşa konuşmuyor demek ki. Tabii. Büyüklerimiz. Tabii. Selahaddin olmak için de yani bu acılara katlanarak büyümek gerekiyor,
0: evet,
1: demek ki.
0: Evet.
1: Bu acılarla insanlar büyüşüyor.
0: Tabii.
1: Bu arada dinleyicilerimiz şeyi unutmasınlar. O çerçeveyi çizelim bence. Hasan Yürekli Richard'la, evet. Richard'la o ismiydi. Diğer komutanın ismi.
0: Philip Auguste.
1: Auguste.
0: Evet.
1: Onun öncesinde şey var.
0: Frederick Barbarossa.
1: Bu şu anlama geliyor değil mi? Yani Kudüs'ün tekrar alınması için neredeyse
0: bütün Avrupa. Aynen.
1: Yani şey değil bu. Alman. İşte sadece Almanlardan oluşmuyor. Avrupa'nın Macarından bilmem işte Venediklisine kadar her yerinden.
0: Normanlar. Bak Normanlar.
1: Evet.
0: Demek İtalyan şehir devletleridir. Yani Milano, Venedik,
1: tabii,
0: Ceneviz bunların hepsi o Norman diyoruz bunlara. Çok zengin dükler, kontesler.
1: Evet, evet.
0: Onlar
1: yani
0: geliyor.
1: Ne kadar büyük bir ordu olduğunu çok, insanlar kafasında tahayyül etsinler şöyle.
0: Aynen, aynen.
1: Avrupa'nın tamamı,
0: evet,
1: Selahaddin Eyyubi'den Kudüs'ü, evet, almak için harekete geçiyor ve ilk durakları Akka değil ama Akka'yı ilk etapta alıyorlar.
0: Alıyorlar ama
1: alıyorlar.
0: Onlar da çok ceset veriyorlar.
1: Evet.
0: Biz şehit veriyoruz. Tam şey alınmak üzere şey. Tamam diyorlar, gel şey yapalım. Ne istiyorsun? Bize diyorlar kutsal haçı gönder. Kutsal haçı gönder. Aldığın esirleri gönder. Şu kadar da para gönder. Biz o zaman bunları verelim diyorlar. Yemin edin diyor. Yani bunu yeminle söyleyin. Çünkü güvenilmez münafıklara. Düşmana güvenilmez. Hakikaten güvenilir. Güvenilmediklerini birçok yerde,
1: evet,
0: gösteriyorlar. Burada da onu görüyoruz. Gönderiyor bir kısmını. Ondan sonra bekliyor gelsin diye. Bir anda karar veriyorlar. Bize doğru hücuma geçiyorlar. Meğer bu bir ay boyunca barış görüşmelerini konuşurken içerideki esirleri önce kadın ve kadınların çocukların önünde babalarını öldürüyorlarmış.
1: Hmm.
0: İçeride katliam var. Akka Kalesi'nin içinde.
1: Evet.
0: Katliam var. Ondan sonra da kadınları ve çocukları öldürmüşler. Hmm. Onlar o sırada onu yapıyorlarmış.
1: Zaten vermiş. Zaten verilecek bir şey kalmamış, evet, bu, evet, anlamda. Evet.
0: O zaman
1: bu anlamda
0: saldırıyorlar. Ve tekrar sıkışıyorlar bu sefer. Yani tekrar Sura ve Akka'ya sıkışıyorlar. Selahaddin peşini bırakmıyor. En son şunu söyleyeyim. Hasta oluyor ikisi de. İkisi de hasta. Çünkü Orta Doğu'nun subtropikal iklim onlara göre değil. Hasta olunca şey istiyorlar. İlaç ve doktor istiyorlar. Kar istiyorlar, soğuk şeyler istiyorlar. Kalkıyor Hermon Dağı'ndan eritilmiş karla hazırlanmış soğuk suyu, salatalıkları, meyveleri alıyor, onlara gönderiyor. Yani hasta oldukları zaman gönderiyor. Sonra karar veriyorlar. Geliş sebepleri şey ya, Frederick Barbaro Philip Auguste diyor ki seninle bir görüşelim diyor, konuşalım diyor. O da diyor siz buraya Kudüs almaya geldiniz. Bizi öldürdünüz.

0: yardımaya geldiniz. Önce diyor bu niyetinizden vazgeçtiğinizi söyleyin veya çıkın meydana çarpışalım. Ondan sonra diyor bunu şey yapabiliriz. Seninle konuşabilirim diyor. Siz diyorlar buraya bizim üzerimize savaşa geldiniz. Ben sohbet mi istiyorsun benimle? Yok diyor, bunu yapmıyorum. Evet. Yani çarpışmaya geldik. Ondan sonra geldiniz. Ondan sonra sizinle görüşebilirim diyor. Bir de görüşemiyorlar. Bu arada şey istiyor. Aslan yürekli Richard görüşmek istiyor. Ona da aynı cevabı veriyor.
1: Akka ile Kudüs arası nasıl hocam? Ne kadar
0: yakın,
1: mesafe?
0: Yakın, ne kadar yakın? Yakın. Yine dedim ya az önce 3 menzil. Yani 60 kilometre.
1: Ha, çok değil evet. Mesela biz, Kudüs'e gelmişler, yaklaşmışlar.
0: Biz Tel Aviv'e yani Yafa'ya iniyoruz. 40 kilometre Kudüs şerif.
1: Evet.
0: Görüyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet.
0: Yani sahile çok yakın. Ondan sonra bir ara şeyin üzerine yürüyorlar. Şeyin üzerine kuşatmaya niyetleniyorlar. Yaklaşıyorlar Kudüs'e. Selahaddin tertibatını alıyor. Bölgenin kartograflarını çağırıyor. Bana Kudüs'ü anlatın diyor Richard. Kudüs'ü çiziyorlar. Diyorlar ki bu şuradan eğer bir saldırsak Selahaddin bu savaş kurdu Selahaddin. Hayattayken biz burayı alamayız diyorlar. Hettin tepeleri var, buradan karşımıza çıkar. İşte güneyden saldırsak bu başımıza gelir. Kuzeyden böyle mümkün değil diyorlar. O zaman diyorlar konuşalım da diyorlar. Ama tam bu konuşurken Philip August hiçbir şey hastalandığı için hiç kimseye bir şey demeden gemileriyle birden şeyi terk ediyor. Akka önlerinden çekip gidiyor Fransa'ya. O onu itham ediyor. Korkak, alçak diyor. Beni bıraktı gitti diyor. Yalnız kaldım. Ben de hastayım zaten. Selahattin anlaşma yapalım diyor. Yani şerefli bir anlaşmayla döneyim bari. Çünkü Londra'da da diyor taht kavgası başladı diyor.
1: Öyle evet.
0: Bu da başlamış. Ondan sonra ne teklifi ne diyor? Tabii burada da diplomat kardeşi Adil. Selahattin'in kardeşi Adil. Adil'e diyor ki kız kardeşim Elizabeth'le sen evlen. Sana onu vereyim. Kudüs'te bir statü hazırlayın. Rahatlıkla gelip bize şey yapalım. Yani Hristiyanlar, İngiliz, Fransız, neyse Alman gelip ziyaret etsinler burayı. Evet. Sen de evlen kız kardeşimle diyor. Bunu gelip şeye söylediği zaman ilk defa Selahattin gülüyor. İlk defa gülüyor. Ona söyleyin diyor. Anlıyor gene şey olduğunu, bir çaresizliğini anlıyor. Diyor ki hiç buna gerek yok. Bütün Hristiyanlar gelip burayı şey yapabilirler. Ama diyor sen istediğin zamandan meydana çıkabilirsin diyor. Sana meydanlar açıktır diyor. Yani üstüne gidiyor. El harbu hud'atun vardır hadis-i şerif. Savaş hiledir.
1: Evet, evet.
0: Yani o da nerede hangi hareketi hangi sözü söyleyeceğini bilen adam. O zaman sözdeki anlaşma yapılmış oluyor. Ve kalkıyor. Hiç adam yok etrafında artık. 120 Türkopol ile bir gemiye biniyor. Kendi gemisiyle Akdeniz'e açılıp gidiyor. Türkopol demek Müslüman olmayan Türk demektir. Paralı asker demektir. Onlar da var o zaman. Türkopoller var. Şeyhul Cebel Sinan var. Yani Haşhaşilerin hala devamı var. Yani yalnız bugün FETÖ değil Haşhaşiler. Bunlar onlardan örnek evet, almışlar evet, adeta. Evet, evet. Haşhaşiler Hama'da bir kalede Şeyhul Cebel dağların şeyi Sinan diye geçer. Onlarla da bir olayı var Selahattin'in. İki suikastları var. İkisinden de kurtuluyorlar. Sonra mecbur ve mahkum oluyorlar Selahattin'e. Hiç kıllarını kıpırdatmıyorlar. Selahattin ne dediyse onu yapıyorlar. Önce iki tane şey gönderin. Haşhaşin Fedayun Konrad'la şeyi Kral Konrad'la şeyi öldürsün diyor. Değişik yerlerde. Richard'ı öldürsün. Kral Konrad'ı öldürüyor. Zaten öldüren kaçmıyor. Öldürmeyi bekliyor. Cennete gidecek o Şeyhul Cebel. Haşhaşi veya kainatın imamına iman edenler için, zavallılar için söylüyorum.
1: Evet.
0: Konrad öldürülüyor. Kıl payı kurtuluyor. Ve iyice gözü yığılıyor bölgeden. O zaman 120 Türkopol alıyor, paralı asker. Gemiye biniyor ve açılıyor şeye. Adriyatik'e yaklaşırken bir fırtınadan gemi batıyor. Zar zor ulaşabiliyor Londra'ya. O da isyan edenlerle karşı savaşırken öldürülüyor. Bu da onun akıbeti efendim.
1: Evet evet yani.
0: Sonra
1: Allah'ın rahmeti aslında bu da evet, bir açıdan baktığımızda evet, demek ki hak bir dava güdülmediği zaman da insanların başına
0: akıbeti
1: evet,
0: var.
1: Evet yani evet, iyi şeyler gelmiyor.
0: Gelmiyor.
1: Çok kötü

0: bir hayat ve kötü bir sonla.
1: Aynen öyle.
0: Çok güzel anlattınız gerçekten de.
1: 93 yani 1193 vefat senesidir. 4 Mart'ta vefat etti Selahattin.
0: Evet.
1: Mart ayında Şeddadilerden bir arkadaşı var, ilim adamı. Ondan sonra Kadı Fadıl var etrafında. Yüksek ateşle yatıyor Şam'da. Evinde yatıyor yüksek ateşle. Arada bir kendinden geçiyor. Anlıyor ki Allah'a yaklaşmanın vakti geldi. Diyor ki bana Esediler ordusunun bayraktarını gönderin, alemdarını gönderin. Uzun boylu bir genç geliyor. Al diyor mızrağı eline. Çıkarın diyor sandıktaki o kefenimi çıkarın diyor. Bu kefenimi mızrağın ucuna bağlatıyor. Ondan sonra Şam'ın ta periferinden başlayarak ortaya kadar bağırarak bir şey söyleyerek geliyor. Bu da onun son özel vasiyetidir adeta Selahattin'in. Elinde mızrak, diyor ki ey Müslümanlar, ey insanlar, ya Yuhannes diyor. Hristiyan mahalleleri de var orada. Yahudiler de var. Orada herkes güven içinde yaşıyor. Ey insanlar, ey Müslümanlar, bakın Yemen'in, Kuzey Afrika'nın, işte Güney Anadolu'nun, Kudüs'ün, Cezire'nin fatihi Sultan Selahaddin bu dünyadan sadece bunu götürüyor diyor. Evet. Kefeni gösterir. Yani dünyaya meyletmeyin. Hübbü dünya ile yaşamayın. Emri bil maruf ve nahi enil münker prensipleriniz olsun. Yani doğruyu tatbik edin, emredin, kötülüğü nehyedin, yasaklayın ve dost doğru irfan üzere yaşayın diye ümmeti Muhammed'e bunu bu olayı numunelik olarak yapıyor. Bak bir uzun boylu bir adam elinde bir kefen, bir şehri dolaşıyor, bağıra bağıra dolaşıyor, etrafında insanlar yığıla yığıla dolaşıyor, sonra geliyor şu anda Suk-ı Hamidiye'nin yanında Şam kalesi var zaten, onun içinde Mescid-i Ebevi'nin dışında 20 metre dışında Selahattin Eyyubi'nin mezarı var efendim. Şam'da Selahattin, evet, mezarı. Evet. Yanında Birinci Cihan Savaşı'nda şehit düşen 3 pilotumuz var. Yanında yatıyor. Ve 200 metre içeride de Selahattin'i İslam tarihine yıldız olarak, İslam'ın yıldızı olarak kazandıran Nurettin Mahmud Zengi var. 200 metre içeride. Suk-ı Hamidiye'den, Suk-ı Hamidiye Çarşısı demek. Selahattin Şam'daki vatandaşını düşünüyor.
0: Evet.
1: Ticari yerini düşünüyor. Kudüs'e bir çarşı yaptırıyor. Kattanin Çarşısı. Kattanin. Kudüs'teki insanları düşünüyor. Yani Yahudi'yi, Müslüman'ı, Hristiyan düşünüyor. Çarşılar, pazarlar kuruyor. Osmanlı medeniyeti dünyanın çok az gördüğü bir uygarlıktır. Ve bizim iftiharımızdır.
0: Aslında Osmanlı medeniyeti de işte Selahattin Eyyubi gibi büyük zatlar, yine işte Osman Bey öncesi yaşanan ya, o medeniyete geçiş sürecinde hepsini toplama aslında.
1: Doğru.
0: Bu kahramanlıkların, bu güzelliklerin toplamı. Bir de şeyi söylediniz ya, o çok önemli. Aklıma şu konu geldi. Selahattin Eyyubi Hazretleri yaşarken çocukluğundan gençliğine, işte savaşçı kalitesinden insan kalitesine, merhametine, ne bileyim insanlara karşı davranışına kadar her haliyle örnek olan bir zat, evet, adeta ölürken de örnek oluyor.
1: Aynen. Aynen.
0: Az önce anlattığınız o mızrak olayında ya, ölürken de örnek oluyor.
1: Kefeni mızrağın ucunda, evet, evet, dünyaya aldanmayın diyor. Ben bunu getiriyorum. Bak bütün bu ülkelerin sahibi vefatiyim ama buradan bunu getiriyorum diyor.
0: Evet.
1: Vefat haberini bütün millet toplanmış böyle. Vefat ettiğini görüyorlar. Murat Han çıkar, onun muhafızı. Murat Han. Yani yine Oğuzların, Oğuz okçularının şeyi, yöneticisi, komutanı çıkıyor, elinde Selahattin'in kılıcı. Ey ümmeti Muhammed diyor. Selahattin'in size kalan tek mirası bu diyor. Yani size kalan tek mirası. Miras denir değil mi efendim?
0: Evet, tabii tabii, elbette.
1: Yani ondan mal mülk yok.
0: Evet evet, hiçbir şey kalmış.
1: Mal mülk hiçbir şey yok.
0: Yani işte bir tek örneklik budur ya. Evet. Örneklik budur yani. Evet, biz bile yani şu anda bakıyoruz, küçük hesapların peşindeyiz belki. Hani çok şey değil tabii. Kötü şeyler değil ama evlatlarımıza bir ev bırakalım, bir şey bırakalım falan diye uğraşıyoruz ya.
1: Evet.
0: Yani bakıyorsunuz o bile yok yani. Yok, o bile doğru, önemli değil.
1: Doğru.
0: Onlar için Allah'ın rızasını kazanmak ve gelecek kuşakları da, o çok önemli, böyle bir mefkureyle donatmak, böyle bir ülküyle büyütmek.
1: Ya.
0: Çünkü eğer bu ülke kaybolursa, bu mefkure kaybolursa maalesef yine aynı o hubbül dünya dediniz ya. O derde düşersek maalesef Selahaddin öncesi hallere veya İslam öncesi hallere tekrar düşeceğiz anlamına gelir. Çok güzel özetlediniz.
1: Evet, devam edelim. Tabii. Kendisi bitti Selahaddin inşallah. Onun rahmet olsun.
0: Bitmez inşallah.
1: Bitmiyor zaten.
0: Tabii bitmeyecek.
1: 9 asırdır biz Selahaddin de Selahaddin. Gazzeli kadından öğreniyoruz.
0: Tabii.
1: Torunları, eşi.
0: Hocam şöyle diyebilir miyiz? Selahaddin niye bitmeyecek biliyor musunuz?
1: Evet.
0: İlla biyolojik anlamda söylemiyorum. Lütfen öyle düşünmesinler. Onun torunu olan Osman.
1: Evet.
0: Onun torunu olan Tarık bin Ziyad.
1: Evet, bravo.
0: Onun torunu olan Mehmet Akif.
1: Bravo.
0: Bitmeyecek bu.
1: Bitmeyecek.
0: O yüzden biz anlatmaya devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Programımızın Selahaddin'in varisi olarak isimlendirdiysek devam edeceğiz. Belki bundan sonraki programda Endülüs'ü konuşacağız. Tarık bin Ziyad'lara gireceğiz inşallah.
1: Ben şunu söylemek istiyorum. İzin verirseniz son olsun bu da.
0: Tabii ki.
1: Kendisinden 3 asır sonra gelen bir Osman Gazi var.
0: Evet.
1: Osman Gazi. Tabii bu bir öğretmenle edebali yetiştiriyor onu. Görüyor musun? Bunun da öğretmenleri var. Onun Orhan'a vasiyeti var. Tıpkı Selahaddin'in oğlu Ali'ye yaptığı vasiyet gibi. Oğlum diyor, sakın birilerini öldürerek eteğini kanla kirletme. Kimseye de kin tutma. Çünkü kin ile din aynı yürekte barınmaz diyor Selahaddin.
0: Allah'a bekler, evet.
1: Çok güzel. Şimdi gelelim Osman Gazi'nin son sözüyle bitirmiş olalım.
0: Tabii.
1: Ve bir başlangıç olsun inşallah. Osman Gazi diyor ki oğlu Orhan'a, yani Alper'e, yani Mehmet'e, yani kardeşime, diyor ki maksudumuz dini hudadır bizim. Menzilimiz rih-i hudadır bizim. Yoksa kuru mihnet-i kavga değil, şah-ı cihan olmağı dava değil. Hepsinin ruhu için El-Fatiha.
0: Evet, El-Fatiha diyelim usta. Allah razı olsun. Hocama tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Haftaya aynı saatte Selahaddin'in Varisi isimli programımızda tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz değerli dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz.
1: Allah'a emanet.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar

ile Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun alnına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli dostlarımız, saygılarımız, sevgilerimiz, hürmetlerimizle her zaman olduğu gibi ve hep olacağı gibi. Bunun olmasının nedeni hakikaten tek kelimeyle, hatta tek cümleyle diyelim, yüreğimizden öyle koptu, öyle geldiği için. Dünyanın farklı coğrafyalarında ve ülkemizde bizleri dinleyen tüm güzel insanlar, sevgili insanlar, kulaklarınız oradan gönüllerinize ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Ve bu hedefi de ama kısmen ama tamamen, tamamen olması pek mümkün değil tabii ki, süreç mevzundan sizle uzun uzun bahsettiğimi hatırlıyorum. Tekrar girmemek için, süreç diye bir şey vardır ve bir şeyin tamamen ermesi ancak o işin sonlanmasıyla mümkün olacak bir olaydır. Bu vesileyle tamamen olmasa da kısmen ve o kısmen dediğimiz bölümü de günden güne sayısal anlamda arttırarak ilerliyoruz. Sizlerle bugün de çok güzel şiirler paylaşmak isterim. Çok güzel şarkılar dinletmek isterim. Çok güzel cümleler kurmak isterim. Ama bunların ötesinde içimizin güzelliğinin, inşallah içim güzeldir anlamında söylemiyorum bunu, İçimizin güzelliğinin dışına yansıması daha evla olsa gerektir, daha doğru olsa gerektir. Öyleyse içimizi mamur etmek, imar etmek daha doğrusu, imardan sonra kişiselleştirip mamur etmek sanırım yapa geldiğimiz veya yapmaya çalıştığımız, yapmak zorunda olduğumuz en önemli konulardan biri. Eğer içimizi imar edersek, içimizden dışarıya çıkacak olan o cümlelerde, o kelimelerde ne olacaktır? Elbette ki o doğrultuda olacaktır. O yüzden öncelikle kalpten başlamak lazım. Kalbi bir ameliyat etmek lazım, manevi anlamda. Elbette ki diğer alan bizim işimiz değil, onu zaten doktorlarımız yapıyorlar. Manevi anlamda onun o kalbe sirayet edecek, ulaşacak, dokunacak cümleler kurabilmek lazım ki onun içinde yine kalbe ihtiyaç var. Yani nasıl? O kalbin temizliği böyle cümleler kurmanıza müsait bir saha haline dönüşmesi lazım. Öyleyse o sahayı oluşturmak yine bizlerin görevi olsa gerektir. Sizlerin görevi, bizlerin, hepimizin. Kalplere ulaşacak cümleler kurabilmek için kalbin, o sahanın, kalp sahasının temiz olması, tertemiz olması, güzel olması, güzel şeyler düşünmesi, hissetmesi lazım. İşte hissettikleri de cümleler haline gelirse diğer kalplere de ulaşır. Yoksa kulaklara çarpan bir uğultu olarak gelir ve geçer. Bu duygularla hoş geldiniz programımıza. İnşallah ortalama 20 ila yarım saat arasında sizlerle birlikteyiz. Hem de canlı olarak birlikteyiz. Bu fırsatı, eğer fırsatsa canlı anlamda sizlerle birlikte olabilmek, bu fırsatı değerlendirelim. Buyurun bakalım, kulaklarınıza, oradan gönüllerinize güzel bir şiir aksın.

yıldız değil, yer yer delinmiştir felek. Gün yüzünün hasretiyle tiri ahından benim. Açılmış sarmaşık gülleri, kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın.

Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığımdan. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum. Her yerinde, her yerinde vücudumun ağır, yanık sızıları. Bir yerlere yıldırım olup düşüyorum. Ayrılığımızı hissettiğim an demirler eriyor hırsımdan.

ayısına batmış karabiber ağaçları, gümüş tozu, gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar, yaseminler unutulmuş tedirgin gülümser. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte, her şey onunla ilgili. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar, gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu, yıldızlar inanılmayacak birlikte, yansımalar tutmuş bütün sahili. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili.

yalnızlık, hızla açılan bulutlar, karanlık bir ağırlık. Hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır. Su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatun'a çalar pusulu lacivert. Bir sis kuşattı ormanı. Karanlık çöktü denize. Yalnızlık çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir. Fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele? Elini bir tutan, bilekleri bembeyaz, kuğu boynu, parmakları uzun ve ince, sımsıcak bakışları suç ortağı, kaçamak gülüşleri gizlice. Yalnızların en büyük sorunu, tek başına özgürlük ne işe yarayacak? Bir türlü çözemedikleri bu. Ölü bir gezegenin soğuk tenhalığına benzemesin diye özgürlük mutlaka paylaşılacak. Suç ortağı bir sevgiliyle.

Sanmıştık ikimiz, yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. İkimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sığarız. Hiç yanılmamışız. Her an düşüp düşüp kristal bir bardak gibi tuz parça kırılsak da hala içimizde o yanardı ağzı. Hala kıpkızıl gülümseyen sanki ateşten bir tebessüm, zehir zemberek aşkımız. Sanmıştık ikimiz yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. İkimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sığarız. Hiç yanılmamışız hiç. Her an düşüp düşüp kristal bir bardak gibi tuz parça kırılsak da hala içimizde o yanardağ ağzı. Hala kıpkızıl gülümseyen sanki ateşten bir tebessüm. Zehir zemberek aşkımız. Zehir zemberek.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen Tarihi konumuzun 14. bölümünü

Halep bölgesinde yaşayan en önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz Türkmenlerdir. Selçuklu Devleti'nin kurulmasından sonra Halep ve çevresine gelerek yerleşmeye başlayan Türkmenlerin bu bölgenin tarihi gelişimine de önemli katkıları olmuştur. Hayvancılıkla geçimini temin eden ve hayat şartlarının gereği olarak konar göçer bir hayat süren Türkmenler, besledikleri çok sayıda koyun ve keçi sürüleriyle bir yandan büyük şehirlerin et, süt ve bunun yan ürünlerini karşılarken bir yandan da sanayinin ihtiyaç duyduğu yün, kıl ve deri gibi ham maddelerin karşılanmasında önemli roller üstlenmişlerdi.

Türkmenlerin en mühim bölümünü teşkil eden Halep Türkmenleri arasında Harbendeli, Bahadırlı ve Peçenek gibi büyük kurumlar, Beydili, Bayat, Avşar, Kızık, Kınık ve Çepni gibi Oğuz boylarının adını taşıyan kurumlar da bulunmaktaydı. 17. yüzyılda bir bölümü yerleşik hayatı benimsediklerinden bu Türkmenler genellikle Anadolu'da Antep, Kilis, Birecik, Nizip ve Rakka tarafında, Suriye'de ise Halep ve Şam şehirlerine yerleşmişlerdi.

Halep Türkmenlerinden henüz konar göçer durumda olanlar ise harap durumda olan köyleri şenlendirmek, yerleşik olan halkın ekinlerine ve mallarına zarar vermelerinin önüne geçmek ve göçebe Arapların hakim olduğu bölgelerdeki taşkınlıkları önlemek maksadıyla 17. yüzyıl sonlarına doğru Rakka, Hama ve Humus tarafında tabi tutulmuşlardır. Fakat bu iş pek kolay olmamış, yerlerine alışamayan Türkmenler yerleştikleri mahallelerini terk ederek Anadolu'da çeşitli bölgelere dağıldıkları gibi yerleştikleri mahallelerinde kalanlar da bir taraftan çöl iklimine alışamadıklarından, bir taraftan da Arap kabilelerinin baskınlarından dolayı büyük zorluklar çekmişlerdir.

bir dönem olarak hafızalara kazınmıştır. Celali isyanlarının sebep olduğu yıkımın yanı sıra Avusturya, Lehistan ve Venedik'te yapılan savaşlar devletin ekonomik gücünü önemli ölçüde yıpratmış. Halep eyaletlerinde yer alan birçok köy ve kasabada bundan nasibini almıştır. Halep ve çevresinde Canbulatoğlu, Abaza Hasan Paşa ve İpşir Paşa gibi asilerin sebep olduğu olaylar Osmanlı hükümetini bir hayli meşgul etmiştir. Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığım

De birçok köy boş ve harap duruma gelmiş. 17. yüzyılın ikinci yarısında alınan tedbirlerle özellikle yerleştirilen insanlar felaket ve ihtiyaç vergisinden de muaf tutulmak suretiyle bunların çoğu yeniden meskun hale getirmiş. Zira köylerin boşalması, devlet gelirlerinin azalmasına ve şehirlerdeki iç huzurun bozulmasına neden olmaktaydı.

netice itibariyle Halep şehri ve eyaleti 17. yüzyılın bütün kargaşalarına rağmen ticari ve sanayi alandaki gelişmişliğiyle imparatorluk içerisindeki seçkin yerini muhafaza etmekteydi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Matilde'nin ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri

Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve, Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kaybolmuş çocuklar. Biz senle aynı yerinden vurulmuş, aynı yerinden kanayan, aynı yerinden acıyan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde bayhuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

0: Çağ bitti evinizde.
1: Boyum Türkmen boyundan, soyum Oğuz soyundan, geldim Türkmen elinden, sözüme kulak ver ey kavim kardeş. Zalimler bir oldu, topları kurdu, attıkları fişekler Halep'i vurdu. Talan oldu, yıkıldı Türkmen'in yurdu, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Açılmaz oldu Halep bahçelerinin gülü, ötmez oldu Türkmen dağının yanık bülbülü. Hamada Humus'ta binlerce ölü, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Zalim düşmanlar yolumuzu bağladı, Çoban Bey zarada olanlar yürek dağladı. Bunu gören mahlukatlar ağladı, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Türkmenler terörün kurbanı oldu, tekfir kuvvetleri yurduna doldu. Analar, bacılar saçların yoldu, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Bırakalım artık ahı amanı, tütmez oldu Türkmenlerin dumanı. Yeter artık şimdi birlik zamanı, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Türkmenoğlu der ki ne olacak halımız, kan ağlarız büyük bizim acımız. Feda olsun bu millete canımız, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

senin başucunda taş, benim gözlerimde yaş. Sen borcum ödedin. Sıra bende arkadaş.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Matilde'nin ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler

Uluslararası Ap Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Ap Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır. Yaş.

yanında, bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.